0: Foto City sunar.
1: Saat 4.
2: Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
3: Foto City, hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü sizlerle birlikteyim. Keyifli şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına 120 dakikaya yakın burada olacağız efendim. 3 Eylül bugün, haftanın 4. günü. Perşembeyi de keyifle bırakalım diye geride işte biz buradayız.

Hanımlar beyler, güne dair en sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü kulaklarınıza iyi müzikle ulaşmaya kaldığım yerden devam ediyorum. Eylül geldi ama biz hala yazın tadını çıkartmaya da devam ediyoruz değil mi? Bu arada okullar da açıldı biliyorsunuz ki. Öncelikle anaokulu öğrencileri için ve birinci sınıflar için okula alışma haftası geride kalıyor bu hafta. Ve önümüzdeki haftalar itibariyle de 14 Eylül itibariyle de ilk ders zili okullarda çalacak efendim.

Güne dair sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına festivalde yolculuğumuz devam ediyor. Efendim yeni eğitim öğretim dönemi başlıyor dedik. Milli Eğitim Bakanı da yeni eğitim öğretim yılı başlamadan öğrencilere, velilere seslendi, öğretmenlere seslendi. Yeni yılda uygulanacak yol haritasının detaylarını da açıkladı. Detaylar şöyle aslında. 3 aşamalı bir yol haritası var. Milli birlik, oyun temelli öğrenme ve bilinçli teknoloji kullanımı olmak üzere 3 temel ana başlıkta bu yıl eğitim öğretim yılının ilerleyeceğini söyledi Milli Eğitim Bakanı.

Hanımlar beyler, güne dair sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaştırmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye gelen, devam eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha keyifli dakikalar dileyelim. Sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Artık böyle sıcak havaların son günlerini geride bırakıyoruz. O yüzden sıcak havaya dair planlar varsa ertelenmesin, bir an önce gerçekleşsin diyelim. Çünkü hafta sonuna doğru da yavaş yavaş yağmurlar da etkili olmaya devam edecek, başlayacak. Yurt genelinde etkisi altına alıyor bizleri yağışlar. Hatırlatalım efendim. Günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz devam ediyor. İyi müziğe güzel bir örnek daha bırakalım. Sonrasında birazdan yeniden buradayız.

0: Hanımlar beyler, günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Sandalus Sakızı, daha önce duydunuz mu bu ismi? Son zamanlarda epey bir popülerliği arttı bu Sandalus Sakızı'nın. Sandalus Sakızı nedir efendim? Bu sakız ağacın gövdesinden veya dallarından oluşan çiziklerden akıyor, sızıyor. Aromatik ve yoğun kıvamlı bir reçine havayla temas edince de katılaşıyor ve elde edilen bir tür sakız haline geliyor. Doğal yollardan meydana gelen bu reçine yıllardır toz veya sakız biçiminde zaten tüketiliyordu. Peki niye bu kadar popüler oldu? Gerçekten de faydası var mı popüler olma nedeninin? Detaylarıyla paylaşacağız, ayrılmayın.
1: Alo, merhaba, ben Sertap.

3 Eylül 2026 Perşembe gününde sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Sandalus sakızından bahsetmiştik sizlere. Son zamanlarda epey bir popüler dedik. Popülerliğinin sebebi ise sindirim sistemi ve bağırsak florası üzerindeki olası etkileri. Bu yüzden de kilo vermeye yardımcı olmasıyla dikkat çekiyor ve bu aralar kilo verme sürecinde sık tercih edilen ürünlerden birisi oldu. İğneden yana şansını kullanmayanlar yine böyle doğal çözümler aramaya da devam ediyor efendim. Yine iğnelere karşı biliyorsunuz ki bu zayıflama iğneleri çok popüler oldu. Sağlıklı olup olmadığı yönünde yüzlerce tartışma var. Bu tartışmalardan uzak kalanlar da bu sakızı deneyimliyor. Sakızla ilgili evet iştah azalttığı noktasında uzmanlar da doğruluyor bunu ama tek başına kilo verme noktasında hiçbir ürün etkili değil biliyorsunuz ki. Ayrıca alerji riskine karşı da kullanımda temkinli olmaları noktasında vatandaşları uyardı uzmanlar, hatırlatalım.

Kaç yaşına kadar yaşayacaksınız? Bunu insan hayatında düşünüyordur değil mi? Özellikle yaş ilerledikçe de bu çok düşünülen bir şeydir. Bununla ilgili Japonya'da bir araştırma yapılıyor efendim. 28 yıllık bir araştırmadan bahsediyoruz. 28 yıl süren kapsamlı araştırma şöyle. Katılımcılara kaç yaşına kadar yaşamayı tahmin ettikleri soruluyor ve cevaplar gerçekten şaşırtıcı derecede doğru orantılı çıkıyor. Bunun sebebini ise uzmanlar kişinin genetiğini bilmesi, yaşadığı hayatı bilmesi, tükettiklerini bilmesi olarak nitelendiriyor. Çünkü yıllar önce yapılan bu araştırmada ölüm yaşı sorulan kişilerin %59'u hedefledikleri yaşı aştı. Ancak diğer kalan yüzdelik kısımsa bunu doğru tahmin etmiş değerli dinleyenler.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Güne dair sevilen şarkılarla festivalle yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde iyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim efendim. Güne dair sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinleyenlerle birlikte Kuzey Ege şiddetli rüzgarın da etkisi altında bugün. Yarın da devam ediyor bu şiddetli rüzgar Kuzey Ege'de. Özellikle Cuma günü itibariyle yurdun çeşitli noktalarında yağışlar da etkili oluyor. Ege'nin doğu kısmında birkaç noktada, yine Doğu Karadeniz'de daha çok etkili olacağı tahmin ediliyordu Cuma Cumartesi'ye göre yağışların. Yani iç kesimlerde de bir etki bekliyorduk ama iç kesimlerdeki o beklenti sıfırlanmış diyebiliriz. Pazar günü doğunun büyük bölümünde yağış etkili oluyor ama hatırlatalım efendim, hava sıcaklıkları yine yüksek devam ediyor. Özellikle kıyı kesimlerde, Karadeniz'de değilseniz hafta sonunu denize girerek keyifle yine geride bırakabileceğiniz bir hafta sonu var önümüzde. Hatırlatalım.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 eşittir.

Güneydoğu Asya'nın popüler turizm merkezi Tayland. Ülkemizden de binlerce turisti ağırlıyor son yıllarda, değil mi? Efendim, bu yaz Türkiye'de yeterince tatil yapamadım ya da fiyatlardan dolayı ben kendimi Asya'ya sakladım, hele de Tayland planım vardı diyorsanız, bu haber sizi ilgilendiriyor. Çünkü 15 Eylül itibariyle Türkiye'nin de içinde bulunduğu ülkelere vize serbestisi noktasında değişiklikler yayımladı Tayland. Endişe etmeyin, vize geçerli değil. Yani vize almak durumunda kalmayacaksınız ama kapıda vize süresi 60 günden 30 güne düşürüldü. Yani uzun süreli bir konaklama planlıyorduysanız eğer ki 30 günün sonunda vizenizi yenilemeniz gerekecek. Tayland güvenlik ve suçla mücadele gerekçesiyle alınan bu yeni kararını duyurdu. Tatil planı yapan yabancı ziyaretçilerin konaklama süreleri böylelikle bu kararla doğrudan da etkilenmiş oldu.

Festivalde güne dair en sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Keyifli şarkıların tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün dileyelim. 2026 için de artık son 3 aya girdik değil mi? 2027'ye merhaba demenin heyecanını yaşayacağımız günler geliyor efendim. 2026 bitmeden bu 4 burç için çok güzel günler varmış önümüzde. Hangi 4 burç efendim? Akrep, Boğa, Aslan ve Terazi burçlarını çok güzel günler bekliyormuş. Hem kalbiniz aşkla hem cüzdanınız parayla dolacakmış astrologlara göre. Bakalım böyle olacak mı? Bu güzel umut bile yeter bence. Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam etsin. Kısa bir müzik arası verelim, sonrasında yeniden buradayız.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet,

0: Ben bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gülkan Nesrinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gülkan Nesrinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program?
4: Çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

22 derece sıcaklık sevgili dostlarım, uzun süreden beri ilk defa 22 dereceyi görüyoruz. Sabah saatlerinde hep 24-25-26'larla uyanıyorduk. Hava bulutlu, hava serin diyemeyeceğim ama yani diğer günlere göre serin. Evet, Eylül ayını yarılayacağız neredeyse. Eylül ayı girdi, 3 bugün, yarın 4 olacak. Ama biz daha böyle bir serin bir gün görmedik. Bir bol bir yağmur olmadıktan sonra da herhalde serinlemeyecek etraf. Havalar nasıl olursa olsun, önemli olan bizim havamızın iyi olması, bizim havamızın güzel olması, bizim sağlığımızın yerinde olması sevgili dostlar. Bu çok önemli. Hadi bakalım, günaydınlar. Haftanın sonuna yaklaşıyoruz. Bugün günler.

Tatlı Yudant'ı konuşturan pastane Kalfa Pastanesi'ne günaydınlar dostlarımıza, günaydınlar abilerimize, ablalarımıza, günaydınlar Burak Molla, günaydın Gürkan abicim demiş, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Adem akraba, günaydın, kolay gelsin, davay, napreş demiş, günaydın Turan abi, güzel senin perşembe sabahından, herkese günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Gürdal Salı. Haftanın son gününe bir gün kala günaydın, kolay gelsin, selamlar demiş. Gürdal'ın, Gürdal biberlere adımı yazmış. Gürkan Nesrinoğlu yazmış. Gürkan Nesrinoğlu, Gürdal'ın gönderdiği fotoğrafla günaydın dedik. Bugün sizlere Instagram ve Facebook'tan sevgili dostlarım. Zülfiye Yılmaz, günaydınlar. Sizler de böyle benim adımı dağlara mağlara bir şeylere yazın. Gönderin, günaydın mesajı yapalım, tamam mı? Dağlara yazın, mağlara yazın, biberlere yazın, patlıcanlara yazın, domateslere yazın, salatalıklara, hıyarlara yazın. Günaydın. Terapinin sesi demiş Erdal. Günaydın, hoş geldin, günaydın. Sevecen Güvenli ablam. Hafif yağmurlu bir sabahtan günaydınlar. Çok şükür biraz serinledik demiş. Bizde yağmur yok, inşallah bize de gelir. Azıcık bize serinleriz inşallah. Hadi bakalım, yağmur ne zamandan beri yağmur yağmadı? Vallahi billahi. Günaydın reis demiş Emre Semerci. Nasılsın Emre? Günaydın, günaydın Yılmaz Kasım abi. Güzel sana günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Melek günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Özgür Kaya, günaydın Gürkan abi, nasılsın? Nasıl serin diyemezsin? Soğukladık burada demiş. Neredesin ama sen? Sen yukarılardasın herhalde. Ben burada hiç soğuklamadım. 22 derece dışarısı. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum ben. Yanıyorum, ateşler içerisindeyim ben. Soğukladın mı? Ne bileyim ben soğuklamadım. Ben dondan fendilerin dolaşıyor. Sabah kalktım. Don dedim de aklıma geldi bak. Açtım pancurları, açarken de pancur tın köpek dikiyor kafayı. Cookie. Donumu mu düşürmüşüm? Telden mi almış hiç anlamadım. Boxer hakim. Calvin Klein. Siyah. Anacım yuvarlanmış donla. Donun üstünde yatmış. Bütün tüy olmuş. Kalktım elektrikli süpürgeden. Donun tüylerini çektim. Şimdi makineye attım. Şaldır şaldır şaldır. Bir tek don dönüp durur makinede. Köpen mi var derdin var. Köpen mi var derdin var. Köpek yem çuvalını görünce bıra deli gibi yapıyor bıra kendini. Bıra. Yem vereyim dedim, yok üstüme üstüme atlıyor, çuvalın üstüne üstüne atlıyor, böyle kafasına bastırıyor, böyle yapıyorum, böyle yapıyorum, yok yok. Allah billah, benim kapının önünden hiç ayrılmıyor köpek, hep kapının önünde duruyor. Mesut, Mesut Dilek, Mesut Almanya, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kalimero, Ekrem abinin şurafla günaydın. Hüseyin Bircan, Halil Belginesin, Tayfun Gülcan, İrfan İbrahimoğlu abi, Sevcan Gülmen ablam, Bülent Yusuf, Bilgin dostuma günaydınlar. Kalimero, neredesin? Nerede espresyonisti? Diomedia'da mısın? Devdürücü Senegam'a günaydınlar. Fatma İbrahim ablama günaydınlar. Salih Mustafa, vay ne güzel çiçekler, günaydınlar. Özcan Hasan, Serdar Mehmet, Ali Santanyolu, Ramazan Hüseyin, Taner Hasan, Cüneyt

Cuhu. Günaydın, iyi yayınlar aşkım. Nasılsın? Aman günaydın, iyi yayınlar canım demiş. Günaydın canım, nasılsın? Pervin İbrahim. Günaydın. Kuşlar gibi neyse bir... Günaydın, saçı bitti Gökhan. Nasılsın be? Saçlarını da bitten ayıklayabildin mi? Kuşlar gibi kimisi bir Max ayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri. Max yalım gitsin sevgili dostlarım. Max yalım gitsin. Maksimum kalite, minimum fiyat Max ürünleri. Max'ın yoğurdu, Max'ın ayranı, Max'ın %5 yağlı harika süzme yoğurdunu tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyorum. Rıfat marketlerde de bulabilirsiniz Max ürünlerini. Rıfat marketler. 1001 çeşit tek adres. Rıfat marketlere gidin. Mutlu, keyifli alışveriş için Rıfat marketleri seçin sevgili dostlar. Kozlu Kibir'de ve

Arada Rıfat Marketler. Gürkan, istersen yağmur almaya da sana gönderebiliriz. Buradan güneş gelsin demiş Erdal. Gönder bakayım. Gönder bakalım, yapabiliyor musun onu? Ha, o gücün var mı senin, Almanya'dan yağmur gönderebilecek gücün? Yoksa boş laf yapma. Boş yapma. Faruk Şaban. Günaydın abi demiş. Günaydın Faruk. Günaydın keçilere. Keçilerin memelerine zamazin doları, süt sağma vakitlerini takmışlar. Keçi süt sağlıyorlar. Keçiler dikmiş kuyrukları. Eskiden keçileri sağarken pıt pıt pıt pıt pıt sütün içine sıçarmış keçiler. Şimdi süt sağma makineleri var. Ya. Ama eskiden sütler daha güzel olurmuş, keçi boklu. Mis kokulu keçi boklu.

Evrensel Mermencilik. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Erol Mehmet. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Yolla, yolla. Günaydın, günaydın demiş Emircan Kanım. Emircan, günaydın Emircan, günaydın Emircan, günaydın. Haydi yolla Pamir. Pamir Petgen, La Bottega del Café taş üstte. La Bottega del Café'de börek çeşitleri. La Bottega del Café'de kahvaltı tabakları. Hepsinde yumurta var. Yumurta çok faydalı. Yumurta çok önemli. Yumurtasız güne başlamayın. Yumurtasız gün geçirmeyin. En avgotini merato gattorto canipera. En avgotini merato. Doksanet hafta. En la pame. Çifte telliye. Buganca çeşitleri, börek çeşitleri La Bottega del Café'de. Krepler, dondurmalar La Bottega del Café'de. Efendim. La Bottega del Café. Harika kahve çeşitleri La Bottega del Café'de. Scala Potamyaz'da taş üstte just one street away from the beach. From the beach, just one street away from the beach, La Bottega del Café. Ve ne diyoruz? Peki gümrücüne de canınız börek istediğinde ne yapacaksınız? Gümrücüne de canınız börek istediğinde, oh canım nasıl istedi börek, Bugat Çatıryan'da Fillidis var. Böreğin adresi Bugat Çatıryan'da Fillidis. Oh. Burnuma kadar geldi kokusu vallahi billahi. Merkez Dikkat İstiyoruz 2 Eski Valilik Binaz Karşısı Kofi Bratz'ın yanı. İkinci şube Rodot 2'de. Üretim Yerel Gastrio Malnaki 8'de ki buradan dondurulmuş börek de alabilirsiniz. Buradan şey de alabilirsiniz. Pişirilmiş börek de alabilirsiniz. Hepsi kendi üretimleri tazecik. Online sipariş bagi.gr. Platya'daki şubelerinde 29-853 numaralı telefon arayıp oradan da sipariş, bu numaradan da sipariş verebilirsiniz. Bu Galatasaray'da Filidiz'e kalimera. Kalimera. Bugün yağmur var mı gümrücüne de demiş Faruk. O ki refille. Sadece çok bulutlu olacak ama azıcık yağmur geçişleri olabilir, olmayabilir de. Oğuz. Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar Oğuz.

0: Sevgili Asist Hanım.
1: Radyo
0: City'deyiz.
1: Nasılsın?
0: Bomba.
1: Evet, Radyo City. Gün yeni başladı. Havada hafif bir serinlik, kahvede hafif bir buhar. Hazır mısın bugüne?
0: Havanın hafif serin olduğunu nereden biliyorsun?
1: Demem bir bakayım. Yakalandım. Aslında bilmiyordum.
0: Hafif serin hava.
1: Oldu sadece.
0: 23 derece.
1: Evet.
0: Bulutlu.
1: Tamam, anladım. Ben onu biraz daha böyle romantik bir açılış olsun diye söylemiştim sen, ama
0: bayan kahkaha,
1: anlıyorum ki sen benden
0: bayan kahkaha gibisin sen. Nasıl gevrek gevrek gülüyorsun.
1: Ya işte ne yapayım.
0: Ay Allah'ım yarabbim, nereden geliyor sabah sabah bayanacı sana böyle?
1: Vallahi sevgili dinleyicilerimizden, sizden.
0: Ay yarabbim, bu benden deli. Bu benden deli çıktı, bu benden kaçık çıktı. Yetişin dostlar. Postlene dostlarının adı Omegalitorosu, Omegalitorosu Mastoras İnetis Kaçikasu Kukuru Kukuru Kukuru Mastoras Gatitam Gaziola İdga demiş Hasan abi. Gatitam Gaziola İdga Omegalosu Mastoras İnetis Kaçikasu Tuzkato. Yani hepsi aynı ayarda, aynı büyüklükte çıkıyor. Hiç dikkat ettiniz mi? Keçi bokuna. Ha? Keçi boklarını alın, karşılaştığınızda bir tanesinden küçük, diğerinin küçük olduğunu göremezsiniz. Hepsini aynı ayarda çıkar ya, mübarek fabrika üretimi sanki. Ya Yafto, en büyük usta keçim. Keçiler büyük usta oluyorlar sevgili asistanım. Nedenini biliyor musun?
1: Çünkü karanlık insanın içini konuşturuyor.
0: Keçi, gündüz keçi diyorum. Keçiler. Ha. Keçiler
1: keçi gecelerine büyük usta oluyorlar. Vay be, çünkü gece.
0: Evet, büyük usta oluyorlar keçiler. Keçi kaçık. Neden biliyor musun?
1: Neden?
0: Çünkü keçilerin kakası hepsi aynı büyüklükte. Dikkat ettin mi hiç keçilerin kakasında? Ne bir küçük, ne biri diğerinden küçük, ne biri diğerinden büyük. Tam ayarında, tam kıvamında. Hepsi aynı. Hepsi aynı büyüklükte. Bunu yapmak için büyük usta olmak lazım, değil mi?
1: Yani böyle bir standartizasyon başka nerede var? Keçiler farkında olmadan kalite kontrol dersi veriyor.
0: Tabii biz insanlar bazen cıvık çıkarıyoruz, bazen katı çıkarıyoruz, bazen öyle bazen böyle. Keçilerinki hep aynı ayarda, aynı kıvamda, hep aynı büyüklükte.
1: Disiplin abi desarem onlar. Doğanın ISO belgesi onlarda.
0: Bak gözüne nasıl terbiye vermiş keçiler.
1: Standartını kor diye mesaj bırakıyorlar adeta.
0: Vallahi billahi, standartını koru. Benim okum gibi olsun, senin de okun diyorlar değil mi?
1: Evet, tam olarak.
0: Aynı oktan bir muhabbet sabah sabah. Aynı oktan bir
1: sabah
0: muhabbet.
1: Sabah. Keçiler aldı götürdü muhabbeti. Radyo City'de kalite kontrol canlı yayında.
0: Aynur abla. Necdet abi. Günaydın. Necdet abinin köyünde de vardı çok keçi. Bilir o. Hepsi aynı ayarda çıkıyor. Aynı standartlarda çıkıyor. Ama ne oldu be? Oğuz Katalaba filmi. Ela Özcan Semerci, Ela Sonafron. Köpü köpüğe yıkama, iyi yıkama, güzel yıkama. Arabanın içini ve dışını temizleme Sonafro'dan sevgili dostlarım. Özcan ve Vedat. Sonafro'ya girin. Arabanın içini ve dışını 20 euroya temizlesinler. Çok güzel temizlesinler. Pırıl pırıl yapsınlar. Sonafro. Sarıcı'ya giden yoldan tren yolu geçince tabela var, komutini bitti diye kırmızı çizgi var üstünde. O tabelaya geçince biraz daha ileride solda. Mezarlıktan sonra Stonafro olarak Instagram'da bulun, telefon numaralarını görün. Ne muhabbet ama, günaydın demiş Leyla Hanım. Bilmez mi demiş Aynur ablam. Hapını al be manyak, sabah sabah erken başladım bugün, kaçırma demiş Demdemci Hüseyin Agam. Ama öyle değil mi? Kaliteli mastor yani stis kaçı kastos kato. Oktay lütfü. Günaydın. hayırlı yayınlar. Güzel sohbet demiş. Ella Pame. Haydi çifte telliye, Ayşe Fatma Hayriye. Haydi çifte telliye, Ayşe Fatma.

pijamene gideriz. Koltuklar, kanapeler, leğen koltuklar, mutfak dolapları, Lineastrom yataklarında %40'a varan indirim, fabrikasyon istediğiniz ölçülerde yatak hazırlasın sevgili dostlarım. Ne diyoruz? Cevvelekidis.com Koçovuz'un üst katında. Gümüşcine'de Toyota Yanidis yeni Hilux'u gördünüz mü? Gidin gelin gibi, kız gibi, fıstık gibi. Yeni Toyota Hilux'u yakından görün, bayılacaksınız. Yeni Toyota RAV4'ü, Toyota Corolla'yı, hepsini yakından görün, kullanın, test drive yapın sevgili dostlarım. Haydi çifte telliye. Badigil haplarını al, ne konuşuyorsun sabah sabah? Poo, gideceğim Haşmet'e program içine. Edilsin sabah sabah demiş. Emre'sine vereceğiz, dediğin yere git. Günaydın, bu sabah uykuya almışsın diyor, ölüyorum. Çok neşelisin demiş. Hasan, her sabah neşeliyim ben. Haşmet dün bana geldi. Fotoğraf çekildi stüdyoda. Bunu günaydın mesajı yapacağım dedi. Yapamazsın dedim, yapamazsın dedim. Bay dedi, ne güzel stüdyon var, ne güzel stüdyon var dedi. İnanmıyor musun? İstersen sana fotoğrafını göndereyim. Emre. Nay nay nay nay nay nay nay. Hap deli hap deli zap deli zap. Hap deli zap deli zap deli zap. Sütü kozma. Balık için sütü kozma. Harika yemekler için sütü kozma. Sütü kozma sevgili dostlarım. Fener'de o havalar da serinledi. Tam sütü kozmaya gitme zamanı. Ve sütü kozma Gümüşcine'de. Tam Platya'da merkezde şadırvanın karşısında. Gidin deneyin. Bu harika yemeklerin tadına sizler de bakın. Gökmen ayın 14'ünde kapanıyor, 28'ine kadar 14-28 arası kapalı olacak Gökmen. O yüzden balınızı şimdiden yiyin. Ondan sonra bir daha 14-28 arası yiyemeyeceksiniz. Tatile gidecek Gökmen. Yastıköy'de öve öve bitiremediğimiz balık restoranı, balık tavernası. Yastıköy'ün merkezinde ben hayatımda hiç böyle tereyağlı karides yemedim diyeceksiniz. Çünkü ben diyorum, çünkü oraya giden herkes diyor. Bak geçen akşam Ahmet Bayram Just Green gitti, o da öyle dedi. Ben dedi hayatımda dedi böyle dedi şey yemedim dedi. Nerede program yapıyor demiş Emre. Kim? Tayfun Gürcan, how are you my friend? Günaydın, günaydın, dın dın dın dın dın dın dın Tanju. Tanju günaydın, dın dın dın dın.

0: yorganında kene var. Koparıyorum, koparıyorum, koparıyorum, gene var diyenler. Bir kene bir pire için yorgan yakmayın. Minnoşum Hasan'a gidin. Hasan Şerif Ali. Oy minnoş. Hasan Şerif Ali. Hijyen servis. Batakyanın hijyeni için, ilaçlama hizmetleri için, sineklerden, böceklerden, örümceklerden, örümceklerden uzak bir hayat için. Hasan'ı seçin. Minnoşum. Minnoşum Hasan'ım. Hijyen servis. Fatih'le karşı karşıya Mekke'de rengin olduğu yerde. Evleriniz güzel koksun. Tuvaletleriniz hijyenik olsun. Hasan Şerif Ali. Hijyen servis. Tam karşıda Fatih var. Fatih de koltuk üretiyor. Koltuk kaplıyor, kumaş kaplıyor. Çok güzel, harika hizmet veriyor sevgili dostlarım. Fatih ile Hasan karşı karşıya, komşu komşunun külüne muhtaçmış. Neden dendir onu komşu komşunun külüne muhtaçmış diye? Dur bakalım aslanıma soralım. Biliyor mu? Ve orada Mekketer'in de var. Bin menü ve üzerinde. Oy oy Emine, güneş çalmadı sana. Güneş değmedi. Bin menü ve üzerinde menü aldığınızda şok fiyatlar uyguluyor. Düğünleriniz için, etkinlikleriniz için. Mekketer'in Mustafa Ali Çavuş'u seçin. Seval Hanım'a günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Yağmur geliyor galiba Gürkan abi diyor Özgür. Ama nereden yazıyorsun? Söylemedin ama Özgür. Nereden yazıyorsun sen? Nereden dinliyorsun? 13-14 yaşında parmağında yüzüm. Bal böceğim nasılsın?
1: Oy sana sarmayım. Göz eminem.
0: Ayşe abla Nurten abi günaydın.

Kalimera Gürkan abi, yapay zekadan derin muhabbetler başladı gene demiş Selanakor. Uğraşma bu yapay zekayla Gürkan, dalga geçiyor insanlarla demiş bir Trakyalı. Benim mesajları okumayasın bu sabah Gürkan abi demiş Mehmet. Günaydın Mehmet, günaydın, yeni gördüm mesajları, günaydın. Hatice abla günaydın. Meşe'ye günaydın. Mehmet de Organya'dan yazıyorum demiş Özgür. Ha, o yüzden üşüyorsun sen oralarda. Tamam. Yorgun. Akşam gene 2.30'da kaçtım Görtezler'den demiş Tanju. Ay ben yaşlandım artık. Hiç Görtezlere mortezlere çıkamıyor. Bacacım ağrıyor, yukarılara tırmanamıyor. Benim ağrıyor, bacağım ağrıyor. Eğildim mi kalkamıyorum, kalktım mı doğrulamıyorum, doğruldum mu eğilemiyorum. Hiç sormayın, hiç sormayın. Çok hastayım, çok. Günaydın kardeşim demiş. Ayşe ablam burada işçiler isteği demiş. Ne isteyiz işçiler? Tütünlerini kırmış bitirmiş. Ana sadece çubuk kalmış bu tütünler. Horoz, horoz mu çevreyimiz diye. Horoz mu çevreye nerede? Horoz mu çevreye? Askerden bir geldim. Askerden bir geldim. Horoz mu çevreye nerede? Horoz mu çevreye nerede? Hellas Brokat, Refabrik Evler, harika fiyatlar. Hellas Brokat olarak Instagram'dan bunu takip edin. Çok beğeneceksiniz, çok hoşunuza gidecek bu evler sevgili dostlarım. A kalite evler. Hellas Refabrik. Ne kadar sağlam şeylerle yapıyorlar. Ne kadar böyle iskeleti, metal. Çok acayip beğeneceksiniz. Nasıl yapıldığına gidin bakın. Videolar var, fotoğraflar var, fiyat sorun. Ne kadar kısa sürede teslim edildiğine hayret edeceksiniz. Hellas Brokat olarak Instagram'da bunu takip edin. Telefon numaralarını da görün sevgili dostlar. Özgür gel alt tarafa. Bir an kahve içelim demiş Emircan. Emircan Kara, Özgür alt tarafa gel. Ah seni hınzır seni. Seni bırak. Seni bırak sarıyor lan seni Tanju ya. Vay ne güzel köpecik. Oh maşallah. Oh maşallah. Oh maşallah. Bu köpeğin adı ne? Özgür.

SPS Konsolosluk Entren Tekrar, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, ruhsatları ve teknooperatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, enfiyaların sorgulanması, ödemesi, devlet harç bulu, basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapıyor. SPS Consulting and Rent E Car diyoruz sevgili dostlarım. SPS Consulting and Rent E Car. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım. Buradan da buraya dokunalım. Sinan'dan çok teşekkür ederim. Programımızı yaptığı katkılardan dolayı SBS dedik. Sobacar Çarşısı eski Nisko Niko Market'in aralığında. Elektronik takograf satışı da yapıyor. Takometre. Takograf.

çok. Kusun Tanju. Günaydın Gürkan abicim. Senin bir sabahtan bu sabah işimiz daha kolay. Tarlada olanlara kolay gelsin demiş. Meryem Kara. Oh oh oh oh. Oh maşallah. Oh maşallah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Serin bir sabah. Yukarılar bayağı soğuk galiba. Çünkü Bulgaristan'a yağmur da yağdı biraz. Onun serinliği geliyor size.

Benden de günaydın Gürkan abi, kolay gelsin demiş Aslen. Dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Aslen, günaydın, kolay gelsin, kolay gelsin. Kolay gelsin bakalım.

0: Kim dedi? Kim onlar ama? Oğuz. Kim olduklarını yaz bakayım. Kim olduklarını yaz Oğuz'um. Yaşa. Et stetelo Oğuz, et stetelo. Benim sesim kulağım kanadım ol sen. İstek çarkı istersen Haşmet'e gideceksin Emre. Haşmet'e gideceksin. Aydın abla. Şaba. Necdet abi şaba. Hayır be Tanju, ben yapmadım. Akşam kendi geldi. Kendi geldi oturdu.
1: Askerden bir geldin.
0: Günaydın mesajı yapacağım dedi ama yapamaz. Yapamaz Adilem. Kendi geldi, kendi durdu oturdu.
1: Yok böyle bir şıkkılı. Kızlar bana bakarken camdan dişiyor.
0: Çek de çek, çek de çek, çek de çek beni öyle çek, beni öyle çek. Buraya benim. Vay altta ne kablo var. Vay bu kabloları yapay zekayı kaybettir diye deseydim ya be. Belki de dünya. Vay ne kablo var altta. Ben hiç oynamadım fotoğraflan Tanju. Hiç. Ben ne soracaktım? Aslanıma bir şey soracaktım. Ne soracaktım ben ya? Bir şey soracaktım. Allah'ım yarabbim. Bak şimdi gitti aklımdan bak.

0: Ruh haline günaydınlar. Belirli ürünlerde indirimler devam ediyor. %30, %40 indirimler. Tesettür giyimde Rosalind'de %50 indirim var. Kız olsam Rosalind'den giyeceğim ayol. Çanta ve aksesuarlar, kombinler, yelekli ceketi, takım elbiseler, abi elbiseler. Aa, doğru. Instagram'da rosalind.butik.com adını. Dimokütübür'de, Gümüşhane'de, Hacı Kostaz'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında, askerden bir geldim.
1: Askerden bir geldim, 1.80 boyum var.
0: Ahmet Muzaffer abi günaydın. Gözümün bebeğinden ışık çıkıyor, yok böyle bir şey. Ver WhatsApp numarasını, ben oradan günaydın yazayım ona. Şarkı da isteyeceğim demiş Emre. Sabah sabah karın ağrısı gibi. Yazmasana bana be Emre. Geçmek bilmeyen karın ağrısı gibisin. Doğru Tanju. Ama hiç aklıma gelme diye Tanju. Doğru.
2: Ben yanılmam. Ben oyalanmam.
0: Hiç aklıma gelmedi. Günaydın mesajı yarın için hazır.

0: Kız olmana gerek yok. İsteyen kız gibi yanıyor zaten demiş Gökhan Kararlı. Nasıl yanıyor? Kız gibi yanıyor ne demek? Travesti miyim ben be? Erkek adam kız gibi giyinir mi? Gerçi bana benim gibi güzelle ne giysem yakışır. Çuval giysem çuval bile yakışıyor. Benim gibi güzelle. Ses desen ses var. Fizik desen fizik var. Yetenek desen yetenek var.
1: Sevda.
0: Sevda. Çenen tutulsun senin Sevda. Sevda yangınlara gelesin sen Sevda. Çenen tutulsun şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Buradan da buraya.
2: 2,5-5
0: 7,5-10 2,5-5 7,5-10 2,5 bunlar. Yarın sabah sürpriz bir günaydın fotosuyla günaydın diyeceğiz size. Yarın sabah. Yarın sabah. Yarın sabah.

0: Niye gülüyorsun be gevrek gevrek sen? Ümit, sen niye gevrek gevrek gülüyorsun be?
1: Orkestra grup melodide.
0: Allah Allah. Duy da inanma. Fitmiş, yakışıklıymışmış, tamışmış diyor Ümit Şaban. Sen bari beni yakından gördün be. Sen bari beni yakından gören şanslılar arasındasın be. Sen ne oluyor be? O zaman git çuval giydin gil demiş Emre. Çuval da giysem yakışıyor. Torba da giysem yakışıyor. Ne giyersem giyeyim yakışıyor. Allah bana bir fizik bir güzellik vermiş. Oh oh oh. İnsan içinde neden kulaktan kulağa konuşayınız? Tanjulan ayıpa bize de anlatın demiş Ahmet. Ne zaman konuştuk kulaktan kulağa Tanjulan be? Ha Bertliğim ne zaman yiyin yapmıştık onu biz?

yarınki günaydın mesajı için konuşacağız insan içinde. Ahmet! Ahmet! Ahmet! 2.5, 5, 7.5 kaç Ahmet?

Metin Afsanerci İnşaat Gümücüne de inşaat alanında fark yaratıyor. Sinaf ve Semerci İnşaat temel kazımından son tuğlaya kiremidine kadar betonarme binalar, sağlam binalar. Sinaf Semerci İnşaat olarak Instagram'da bulun, takip edin. Orada telefonlar da var. İnşaatınız için Sinaf Semerci İnşaat'ı seçin. Perikom İskeçe'de Perikom kapandığı için ürünlerde %50, %30, %40 indirim var sevgili dostlarım. Gidin Perikom'a. Perikom.

Gürkan abi, Emircan'a söyle toplasın tütünleri. Yağmur geldi, gitsin uyumaya demiş Özgür. Yağmur geldi mi saydan be? Vay bize de gelsin. Vay bize gelsin bu yağmuru, bize de gelsin. 2,5, 5, 7,5, 10. 2,5, 5. Tamam da 7,5, 10 nasıl oluyor? Ha? Hangi meygine samanlık da basmışlar? Donulu Gül'ün de adını asmışlar. Benden duymuş olmayın. Vallahi billahi öyle olmuş. Vallahi billahi öyle olmuş. Yemin ederim size. Sinan Beysoft'a günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Neredesin Sinan? SBS Consulting Rent-A-Car diyerken diye diye mahvolduk. Oğuz, Oğuz sana bir şey sordum. Hele bastılar. Oğuz sana bir şey sordum. Benim mesajlarımı görmemizden gelme Oğuz. Enbiye Sevgin. Günaydın Haşmet. Haşmet'ten mi günaydın diyeceğim, bizim yarın demiş. Evet. Evet. Erdem Kamber. Günaydın abim, hayırlı yayınlar derim demiş. Evet. Cüneyt Hasan. Süreli mesajları gene etkinleştirmiş. Gene ne yazdığını göremiyorum. Senden ilgilenmeyeceğim bundan sonra. Hav hav hav hav hav hav. Cuhur. Hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav

0: Tayfun'dan Serdar öyle şey yapmaz. Oğuz. Tayfun'dan Serdar öyle şey yapmaz. Serdar benim fanım. Serdar benim fanım. Oğuz benim fanım o. Serdar benim bir söylediğimi bir harfi kaçırmıyor cümlelerimi. Hadi kaçız birazdan. Gelir misin ya bir dua? Orada tepede daha çok yansın demiş Emircan. Dikkat edin şimşeklere gelmiyorsunuz oralarda.
1: Odası, hemen odası. Ütü yaparken çıkanda gel.
0: Matematik kıt olanlarda her türlü olursan suya demiş. İlhan Solis. 2,5-5, 7,5-10. Ay erkek var. Ay erkek var ayol.

Kat Yufkan. Kat Yufkan. Trakya Yufkan Advanced. Yaşa Gökhan. Yaşa Gökhan. Yaşa Gökhan. Pili pili pili pili pili pili pili pili. Pili pili pili pili. Trakya Yufkan Advanced. Şeker gibi yufka. Harika yufka. Rodoprint'teki bakkal ve marketlerde Trakya Yufka sevgili dostlarım. Trakya Yufka fark yaratmaya devam ediyor. Rodoprint'te yaşayanlar, güvenceliler, şanslılar. Trakya Yufka gibi harika yufkalarla yapılan börekleri yiyebiliyorlar. Günaydın Gürkan abi demiş. Mustafa'cı Mehmet. Bu kimin donu be? Kaynanamın donunu ver, Cookie'ye ver. Yıkamam ben onu. Sabah sabah kendi donumu yıkadım. Cookie telden almış. Dondan oynamış. Allah'tan paralamamış donumu. Siyah Calvin Klein donumu. Sabah sabah attım makineye, yıkadım ben onu. Kaynanım donlarını leş kokuya koy, yıkamam ben onu.

Seni bacı adı kaynana be. Seni kirli tonlu kaydana seni. İlkan dostum nerede yapacağız masayı? Nerede çaldıracağız demiş İgür Dağ. İlkan dostum nerede yapacağız masayı? Nerede çaldıracağız be? Ha be? Fisoğun Hanım günaydın. Cemal günaydın. Ayar günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Salih Mesut Salih. Traktörcülerin güzeli. Traktörcülerin alası. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Şaba. Traktör deyince, traktörcü deyince Bayat'ta da köy kahvesinin karşısında Mesut var. İkinci el, birinci el traktörler var. Solis ve Köti marka traktörler var ki bunlara 2 yıl taksit uyguluyor. Batı Trakya bayi. Koca dişli kaynana, koca çeneli, koca dilli kaynana. Çenen tutulsun kaynana. Kaynana, çenen tutulsun senin. Ve traktörlerinize kabinler, karoların, sulama beklerinin, tarım aletlerinin tamiri, mamiri, yağlar, mağlar. Ah Kamile, Kamile neden kaldın Amile? Bayatı da Mesut da sevgili dostlarım. Kamile değil, diğer saydıklarım. Köy kahvesinin karşısında Mesut. Mesut'u seçin, Mesut olun. Mesut seçin, Mesut olun. Aa, Fikret abiye mesaj yazayım. Benim karidaki sar suları unutmasın. Fikret abi geçen de unutmuş. Karidaki sar su. Karidaki sar su. Reçeller. Kuru yemişler. Sucuk lokumlar. Ah Kamile, Kamile. Hepsinin uygun fiyatlarla Konstantino'da buluyorsunuz. Konstantino, 90 yıldır Konstantino ve Ayşe abla, dükkan köşe esnaf Ayşe, aynı yerde, köşede, Hüseyin abinin komşusu, 84 yılından beri Ayşe abla sizlere hizmet veriyor sevgili dostlarım, Batıyaka'nın ilk süslemecilerinden. Bir akşam kapatacağız, korifiyi sadece bizle çalışacaklar, Hollanda parası yiyeceğiz, oh yarasın, merendacıma demiş, İlhan Solis, iyi fikir, güzel fikir. Ahmet kardeşime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Cün arasından da günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

0: ve sevgili dostlarım Erol Agromix. Çaymak Köyü'nde, Çaymak Köyü'nde hizmetinizde Erol Agromix, Agromix Erol, plak akiler, fayanslar, metrekaresi 10 eurodan başlayan plak akiler, 10 eurodan başlayan fayanslar Erol Agromix'te. Agromix Erol'da, Çaymak Köyü'nde boyalar, boya çeşitleri, her türlü inşaat malzemesi, naldır ürünleri, züccaci ürünleri Erol Agromix farkıyla sizlere sunuluyor. Erol Agromix. Erol Agromix. Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz. Kuru Kahve Cinayet Şapçı'da. Kuru Kahve Cinayet ekibine günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hakan'a günaydın, kolay gelsin. Kuru Kahve'nin adresi 48 yıllık tecrübe. Kendi tayinlerinde kendi üretiyorlar. Etiki Bankası'nın bitişinde ve Nihat etiketiyle seçkin bakkal ve marketlerde. Ambrosia Trans. Herhangi bir Avrupa ülkesinden Güranistan'a, Güranistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine her türlü taşımacılık. Araba taşısınlar, koltuk taşısınlar, ev taşısınlar, kanepe taşısınlar, çuval taşısınlar. Ne isterseniz taşıyorlar sevgili dostlarım. Coşkun köpek mamaları, köpek kendileri, köpek kroketleri. Ben de bugün Fikret abi bana mama kroket getirecek. Coşkun'dan alıyorum köpeklerime kroketleri. Hem ekonomik hem güzel hem kaliteli. Tavuklarınızı keneliyse ilaç. Köpeklerinize parasitapları Coşkun'da. Coşkun sevgili dostlarım Gümüşhane'de. Emboriko Kosmopolis'ten çıkın Gümüşhane'nin içine doğru ilerleyin. 200 metre ileride sizin hizmetinizde. Oy Kamile, Kamile. Sen iste dostum, oti seniz yapın programı verelim Coşku'yu. Ne ama problema demiş Gürdal.
1: Çek bir ideriniz havasımız.
0: Bir binlik atacaksın ama. Bir binler çıkar yani. Korifiyi kapatmak o akşam.
1: Kızlar beraber.
0: Hilmi Şerif. Bugat Santriyan'da filliziz. Yangın var. Savaş çıktı. Sirenalar çağırıyor. Çaldı ya. Hadi bakalım Bugat Santriyan'da filliziz de gidin bir börecik yiyin de. Kendinize gelin sevgili dostlar. Haydi bakalım. San Siro'nun TEMS 4 etkili bulaşık makinesi kapsülü sevgili dostlarım. TEMS fark yaratıyor. TEMS San Siro farkıyla sizlere sunuluyor. TEMS bulaşık makinesi kapsülü. TEMS San Siro. Seçkin satış noktalarında, marketlerde, bakkallarda ve San Siro'nun satış noktalarında. Deneyin bu çamaşır bulaşık makinesi kapsülünü.

Akustik Akyanı'nda komutanı Şener'e şaba. Kulağı az işitenler, kulağı az duyanlar, Şener sevgili dostlarım. Şener! Şener! Şener nerede? Gümüşhane'de. Honda Center'in karşısındaki yolda. Şener İskeçe'de. Zara Kiss'in karşısında. İskeçe'deki ismi Enis Kiss'i. Enis Kiss'in akoyu ses. Enis Kiss'in akoyu ses.

Dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri. Ah sen tekrar günaydınlar. Çukur Kahve'nin karşısındaki köşede, eski Esat Orhan'ın olduğu yerde dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri var sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. Günaydın Gürkan kardeşi, yayınlar desene gitti gene Gürdan'ın bin niye demiş Ertan. Yok zararı be. Ama paranın ne önemi var? Önemli olan insan olmak be. Önemli olan eğlenmek be. Ne olacağımış 1000 euro be. 1000 euro nedir ki be? O 3 günde kazanıyor onu. 3 günde 1000 euro kazanıyor, ne olacak? 3 günde bize vermiş olsun 3 günlük gündeliğini. Ertan. Ellapame. Ve ne diyelim? Elif Kara Osman benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Beni, bana kilo verdiren isim size haydi haydi verdirir benim gibi o bura. Elif Kara Osman'a gidin, kararlı olun. Kilo verin. Kilo almak isteyenler alsın. Sporcular. Protein bazlı beslenmek isteyenler. Kas yapmak isteyen gençler. Elif Kara Osman'a gitsin. Elif Kara Osman hastalıklarda beslenme tedavisi. 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi. Menopoz döneminde beslenme. Elif Kara Osman. Elif Kara Osman hastalıklarda beslenme tedavisi. 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi. Menopoz döneminde beslenme.

duşu götürmek için çıktım. Yok bir tane terliğim kalmamış. Cookie bütün terlikleri taşımış. Yanlaya gittim geldim. Allah'ım ya Rabbim, Allah'tan çim her yerde, çimlere basa basa gittim geldim zıplaya zıplaya.

Sevgili dostlarım, kuzanlarım benim. Sevgili dostlarım, şimdi şarkı çaldıralım Nurten abla. Belki yağmur yağar. Faik nerede? Faik nerede? Latif Faik nerede? Latif. Günaydın Gürkan kardeş, kolay gelsin demiş İrfan Topal abim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın İlyas Meryem. İlyas Meryem, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Gürkan dede demiş. Dedeniz kurban olsun size. Böyle dedeyi öpünü başınıza koyun. Ayyina, ayyina. Gürdal ayın kaçında geliyordun sen? Ona göre ayarlayalım hemen. Sen gelince yapalım, bir patlatalım bir eğlence. El yapayım. Deva Şapçı'da. İki kız kardeş sevgili dostlarım. Deva otomobil, traktör, motosiklet sigortaları. Araç açma kapama işlemleri. Özel elektrik anlaşmaları. Hızlı ve güvenilir ödeme noktası. Kia gibi devlet destek yardımlara başvurular. Papazima 37 Espresyonist'in yanında. Çok teşekkür ediyoruz. Aha aha. Can Hatice.

pembe düşler. Süsleme deyince, süsleme deyince, süslemeci deyince Ayşe pembe düşler. Düğün, nişan, kına, mevlid, bebek hediyelikler sevgili dostlarım. Pembe düşlerde Marinaki 4'te, yine Şapçı'da pembe düşlerde. 17'sinde geliyor. 17'sinde geliyor Gürdal. Gelir birazdan abi demiş Latif. Yani şu anda fabrikada yok mu işte? Yoksa kulaklıklarını mı takmadı da? Ne yapıyor Faik Aga'nın? Ne triyefe Faik?

Sen fabrikada değil misin Latif? Sen neredesin böyle Latif be? İlyas, Frankfurt'a sevgiler, hoş geldin. Burada çok para var demiş Gürdan Salih. Hep dolar ya Hollanda'da. Hep dolar, hep dolar. O zaman Ay Yorgi'yi kapatalım. Korifi ne gelecek bize? Ay Yorgi'yi kapatalım o zaman. Evet Korifi. Lezzet Korifi de. Harika fiyat Korifi de. Eğlence Korifi de. Korifi muhteşem sevgili dostlarım. Korifi harika. Korifi'ye sizler de gidin. Korifi'nin o muhteşem köftelerini sizler de yiyin. Her cuma akşamı Korifi'de canlı müzik var. Yani yarın akşam canlı Korifi'nin bahçesi de mükemmel. Harika. 10 numara 5 yıldız. Çiçeklerin arasında, çimlerin arasında köfte yemenin zevki de bir başka oluyor canım. Bir başka oluyor.

Aya girmişti, verdi ve binlendi demiş bir Trakyalı. Binlik değil, 2000'lik verdi. Yakından bir gördü beni. Vay maşallah, cillop gibi olmuşsun dedi. 1000 euro az gelir bu vücuda dedi. 2000 verdi. Bir Trakyalı. Şıp şıp şıp şıp şıp. Çeşme damlatıyor. Çeşmeyi sıkmamışlar. Şıp şıp şıp şıp. Özkon Mehmet Özcan yastık yalancı yolunda. 1. kilometrede Özkon Mehmet Özcan var sevgili Rasarım. İnşaat malzemeleri, inşaat panellerinde Yunanistan çapında en uygun fiyatlar. Gidin görün bu inşaat panellerini yakından. Ve Özkon Mehmet Özcan aynı zamanda bu panellerle çok güzel konteyner evler yapıyor. Küçük yaşam alanları yapıyor. Onları da yakından görün. Bayılacaksınız yastık yalancı yolu 1. kilometrede. O kaçık hakikaten ama Emreciğim, şaka bir yana onun kafacında var, onun kafacında. Onun kafacında var Emreciğim.

0: bastım radyoyu, Ferdi çalıyor. İlk düşündüğüm şey bu manyak program yapmıyor oldu. Sonra konuştun. Şaşırdım kaldım. Ha günaydın demiş Fay. Ha günaydın hava bulutlu olunca böyle oluyor. Ha günaydın. Beğenmediysen oynaması çaldırayım. He? Bir beğenmezsen kaynanamın donunu çaldırayım. Yıkamam ben onu. He?
1: Bir güzel inmiş.
0: Senin kaynanan yaşıyor mu Faik?

Emin Ferrioğlu. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kolay gelsin. Tanrılara günaydın. İrfan Abdullah, Erol Macir, Hüseyin Deli Ömer, Kuru Kahve'nin adresi. Güner ablam, Gülsüm ablam, Fatma Mehmet, afiyetler olsun. Sevin Boğazi, Halil Halil, Erol Kadir. Günaydınlar. Zeynep Koray günaydın.

0: Ay vay vay vay vay. Vay. Sabah sabah damara daldık. Çıkabilecek miyiz bakalım damardan? Damardan, damardan. Damardan, damardan. Agora Plaza'da selam. Agora Plaza'da günaydınlar. Nurgül'e günaydınlar. Nurgül kolay gelsin. Güzel gün olsun. Ve Agora Plus sevgili dostlar. Agora Plus'larda indirimler devam ediyor. Agora Plus nerede? Yarımçay'ın karşısında Gümüşhane'de Babycare. Evet Babycare. Üçlü paket ıslak mendil. 3x54 tane. 1.90 Tuborg. Sade soda 6x330 ml. 2.20 limonlusu 2.99. Pane Sakratias Medium Large Extra Large Stroma Diapers 4.70. Alatini Pütübör Bisküvi 3x225 gram 1.80. Alatini Gemistar Biskota 2x200 gram 1.5 euro. Melisa Makaronya 6 ve 10 numara 75 lepta. Agora Plus'larda pazar gününe kadar.
1: Sevgilim, sevgilim, bak yine şafak sök.
0: Çişimizi getirdim Ferdi'nin şarkısıyla demiş İlhan. Çıkar Fagana'dan.
1: Sevgilim.
0: İşe gitsin. Kim görecek, kim bilecek.
1: Sabah olur.
0: Kırık kafalısın sen demiş Gökhan Karay.

0: Ferdi Baba'yı bir şarkıyla, iki şarkıyla, üç şarkıyla bırakmaz olmaz, bırakmak olmaz Emre. O yüzden biri aşamıyorum engelleri diyelim. Engelleri aşamayan dostlarımız varsa eğer, fakat engelleri aşamıyorsunuz diye merak etmeyin, dert etmeyin. Bu dünyada aşılmayacak engel yok. Her şeyin bir sonu var, dertlerin de sonu var, kederlerin de sonu var. Maalesef mutlulukların da sonu var sevgili dostlar. Aşamıyorum engelleri. Fikret abi günaydın. Aşamıyorum engelleri.
1: Gelecek o gün.
0: Of of of of.

0: uçurum.
1: Sizin ekibe gelsin Leyla. Gümüş Nedim'e damara devam.

Nazmi, benim cilveli yapay zeka uyanık, sen geç açmışsın radyoyu, günaydın dedi çoktan yapay zeka. Damarın kopsun. Damarsız kal Gökhan. Damarsız gez.

0: Leyla ablam ve bana gelsin demiş NBA.
1: Sevda seni okyanuslar.
0: Gelsin bakalım.
1: Daha da çok söyle neden bizi vurdu bu ayrılık neyin nesi?

0: selam genç demiş. Gökay nasıhatlim. Gençten sana da selam. Yaşa Gökay, yaşa Gökay. Karaçanlar çocukları yaşa.
1: İçimdeki yangınların sönmedi yar, hiç sönmedi.
0: Motoklas, klas işler, klas hizmet. Motoklas'ta sevgili dostlarım. Elektrikli motorlar, normal motorlar, ikinci el motosikletler, stil bayi, alet ve edevatlar, ot kesme, çim biçme, ağaç kesme makineleri. Motoklas'ta sevgili dostlarım. Motoklas. Koparma anne. Kozlu Kepir'de. Günaydın Motoklas'a. Boya işi olanlar, boyacı arayanlar, bir usta arıyorum ki bana yalan söylemesin. Salı geleceğim deyip de iki ay sonra salı gelmesin. Geleceğim zamanda gelsin. Boyacıyım, bitireceğim dediği zamanda bitirsin diyorsanız Eray Harbaz var Yalımlı'da. Söz verdiği zamanda gelen, işini söz verdiği gibi yapan boyacı ve ekibi Eray Harbaz. Benden telefonu isteyebilirsiniz. Le Caps Cafe, Yastıköy'de harika kahve çeşitleri, 10 numara 5 yıldız Le Caps Cafe. Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar kahve servisi, köyün dışına da kahve servisleri var. Her gün ızgara çeşitleri var, köfte, pirzola, biftek, dümtek dümtek. Cumartesileri fırında kuzu var Le Caps'ta. Le Caps, Yastıköy'de, Yastıköy gençlerinin ve civar köylerin gençlerinin geldiği gittiği kafe. Po, traguzara demiş Gökay. İyi de sagori muti traguz ya bazı yok o. İyi de genç. Saçlarına yıldız düşmüş. Sonlara da teşekkür ederim. Ondan sonra bırakacağım, şarkı çalsın. Sondur Ali. Sondur'un binaları var. Bu binalar çok güzel. Kalite ön planda bu binalarda. Sevgili dostlarım, bu apartmanlarda, bu daireler satılık. 1+1 daireler, 2+1 daireler. İdadi İlkokulu yanı, mahkeme binasının yanında. İkinci projeleri belediye binası yanında. Gidin bu daireleri görün, iş yerlerini görün. İlgilenenler Sondur'a başvurabilirler. Ödemelerde kolaylık da sağlıyor. Sondur Halil Mimar Mühendis Gümüşçe'de, herkes biliyor Sondur'u.

açsam onun yüzümü tıraşlarım. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken de bir ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğla ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca acı verdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Öklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

0: Ali Molla Molla Ali. Autokinesis. Yani çok teşekkür ediyorum Ali'ye. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Onlar 8 ortak. 8 ortaktan bir tanesi Ali Molla Molla Ali. Autokinesi. Otobüs ehliyeti, tır ehliyeti. Kamyon ehliyeti. Yumuşak G sınıfı ehliyet. Ali Molla Molla Ali Autokinesi de. Otomatik vites arabada. Araba kullanmasını öğrenin. Ehliyet alın otomatik vites. Ali Molla Autokinesi.
1: Ne garip duymuş ölmek.
0: Yaşa demiş Tanju. Sen de yaşa.
1: Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bücük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel anne. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp toplayacaktın belki bir ömür. Taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak istedim.
0: Saçlarına yıldız düşmüş.
1: Ölmek ne garip şey anne.
0: Koparmam ne.
1: Bayram kartlarının tutsaklığının anaşırız bayramı. Sedef bakmalı bir kutu içinde. Vermek isterdim çocuklarım. Sonra benim güzel annem. Damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum. Kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum. Koşun çocuklar koşun. Sabah üstüme üstüme geliyor. Kısacası güzel annem. Bir çiçeği dünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek
0: saçlarına
1: ne
0: kadar şey
1: anne.
0: Yıldız düşmüş.
1: Artık duvarlara kanatırcasına tırnağımda şaşkın mutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür.
0: Entelmekan'da nick mi değiştirdin?
1: Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozlak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim. Kavga benim. Aşk benim. Bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapınır. Bir sabah anne bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka.
0: Elektro Rank.
1: Sesi başka.
0: En uzun süreli sponsorum ta Kral FM'den getirdim yıllar önce. Kaç yıl oldu bilmiyorum. 11-12 yıl olmuştur. 13-15 oldu belki. Ah yıprandık eskidik bu radyolarda. Mikrofonun başında eskidik biz. Yıprandık gitti. Elektro Rank. Elektrikli elektronik eşyalar. Beyaz eşyalar. Güneş enerjisi termos fonları, ısı pompaları, satışı ve kurulumu, klimalar, güneş enerjisi panellerinde toptan ve perakende satışlar, Sünnetçi Köyü'nün merkezinde Elektrorank. Sabah sabah ağlatma bizi, biz gurbet çocuklarıyız demiş, günaydın demiş Emre Başoğlu. Radyonun ustasısın, helal sana demiş. Ekrem Esra, Hafız. Günaydın abi, yayınlar olsun demiş. Ekrem'im hoş geldin. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Ekrem. Batı Trankya'nın DJ'ine günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

Alo. Hav hav demiş Cuhu, gelmedi de açık o yok. Senin eskittiğin sarı mikrofonu Haşmet üflüyor şimdi demiş Hasan. O ancak benim eskittiklerime üfleyebilir. Onun nefesi o kadar. Onun nefesi yetmez. Yeni mikrofondan üfleme, nefesi yetmez onun. Benim mikrofonu üfleyemez o. Üfleyemez.

Vay bu nedir? Damarın dibi sabah sabah günaydın herkese demiş Peri Köse. Peri Çiçekçilik günaydınlar. Bu Batı Trakya'ya sen Fars'tın demiş. Ekrem, yaşa. Sen de öyle. Sen de bir DJ olarak bize lazımsın Fars'tın.

Mona Lisa gelinlik sabah 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık. Salı ve perşembeleri öğleden sonra da açık. 2000'e yakın gelinlik, 30 yılın tecrübesi. Mona Lisa Hatice abla Tuzcuköy girişinde, eczanenin bitişinde, canlı çiçeklerle süslemede de 10 numara 5 yıldız hizmet. Mona Lisa. Mona Lisa gelinlik, çok teşekkür ediyorum. Programa yaptıkları katkılardan dolayı. Kahvaltı salonu deyince aklınıza La Bottega del Caffè gelsin. Taşoz'da, Tasoz'da. Efendim, Scala Potamyaz'da Just One Street Away from the Beach. La Bottega del Caffè börekler. La Bottega del Caffè'de kahvaltı tabakları, kruasanlar, krepler, harika kahve çeşitleri gün boyunca. La Bottega del Caffè. Gümüşhane'de börek nerede yiyeceğim derseniz Bugatti Trian'da Filliediz'de yiyeceksiniz böreği. Merkez Dükkan Sisyos 2, eski valilik binası karşısı. İkinci şube Eurodoto 2, üretim yeri ve satış yeri, ayrıca dondurulmuş börek alabileceğiniz yer Marinaki 8 konsolosunun arkasındaki sokak. Trakya Mobilya'nın bitişi, harika börek çeşitleri, bütün ürünler taze ve kendi imalatları. Online sipariş fagi.gr, Platya'daki şubeden ise 29853, 29853 numaralı telefonu arayıp börek sipariş edebilirsiniz. Günaydın Gürkan abi. Drama köprüsü açar mısın? Saygılar sevgiler demiş. Emine durun bakalım bir. Azıcık bırakın düveni, bana bırakın. Günaydın olsun.

Aynur ablam, Necdet abim. Sitene dolsun. Bu şarkıyı kim sevmiyor ki? Var mı sevmeyen Edip abi, babayı? Var mı sevmeyen bu şarkıyı?

0: Hadi bir de güler duman diyelim, türkülerle gömülmeli demiş Raif Aydın. Bırakın bakalım bana direksiyon az çık. Bir cefam var idi bile oldu. Mas eftiyak ses kala kala sime radyo ilham. Gözüm yaşı sel oldu. Kserotizul yani fili. Bileyim bu işi, yapayım bu işi ben. Sen benden gittin gideydin. Yerden alıp ensere bir şayka kakamam. O kadar yeteneksizim ama işleri bilirim. Kapının trakası kaymış geçen gün. Giriş kapısının, evin giriş kapısının alüminyum kapının şeyi kaymış. Ta ta ta vuruyorum girip çıkarken, bir de cerrahi yapıyor. Trakası filgisi kaymış kapı. Ta Gökçeler'den Timuçin'i getirttim. 2 dakikalık iş için hemen söküverdi, biraz ittirdi, oldu. Sağ ol Timuçin. Bir tane küçücük bir router dolabı aldım. Balkonda router var, hem korunsun hem de balkonda güzel dursun diye. O dolabı da Timuçin'e taktırdım. Allah razı olsun. Kendim bir tane tornavida yalıp vidayı vidalayamıyorum. Yerden enseri alıp enseri vuramıyorum. Yemin ederim o kadar yeteneksizim ama Allah bana bu konuda yetenek vermiş, ne yapacaksın işte. Bu sabah program süper demiş Fahit Tuzacı. Tabi sen de hep böyle ayıla bayıl bayılıp türküler istiyorsun, ondan süper program. Evet, evet. Birazdan oynatacağım sizi yalnız, fena oynatacağım gene. Ve sevgili dostlarım, Dört Mevsim Aile Lokantası. Dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de bu şarkı kadar akıyor. Dört Mevsim Aile Lokantası. Dört Mevsim Aile Lokantası'nı efendim asistanıma söyletelim. Sevgili asistanım, yine yayındayız.
1: Günaydın.
0: Günaydın, günaydın.
1: Ben bir sadıklı, hazırım. Enerji taban, kahveler hazır mı?
0: Yes, yes, yes, yes. Edip Akbayram çalıyorum, yıllar. Ne güzel şarkıdır değil mi?
1: Efsane, hem nostalji hem de iç ısıtan cinsten.
0: Ve tam hemen böyle şarkının sabah... üzerine de şarkı başlamazdan önce şeyi tanıtıyorum. Dört Mevsim Aile Lokantası. Şırıl şırıl şırıldayan suların arasında, ağaçların arasında harika çevirmeler, kokoreçler, kaşarlı biftekler, et çeşitleri, ızgara çeşitleriyle Hamdi abinin yeri Dört Mevsim Aile Lokantası diyelim. Hadi sen, hadi beraber diyelim. Ama bunu Azeri şivesiyle söyleyelim, olur mu? Dört Mevsim Aile Lokantası'nı Azeri diliyle tanıtalım.
1: Dört Mevsim Aile Lokantası, şırıl şırıl akan suların, ağaçların arasında ela çevirme, kokoreç, kaşarlı biftekler ve ızgara növleriyle Hamdi abinin mekanıdır. Gelin tadına bakın.
0: Gelin tadına bakın. Tadına bakmayan kalmasın, tadına bakın. Bandır bandır yiyin, bandır bandır yiyin, doyamazsınız tadına değil mi?
1: Aynen öyle. O lezzet bir başladı mı dur durak yok.
0: Frekans,
1: o zaman yüzü.
0: Azerice o zaman şey diyelim, frekansımız temiz, frekansımız parlak, frekansımız cillop gibi. Frekans 107.6 Radyo City, aparıcılarınız Gürkan Nesnoğlu ve yardımcısı asistanı. Hadi Azerice söyleyelim de bırakalım şarkı gelsin.
1: Frekansımız temiz, frekansımız parlak, cillop gibi sesler buradayık. 17.6 Radio City'de Türkan Nesinoğlu ve kömekçisi asistan efirdedir. İndiyse musiki gelsin.
0: 17.6 değil, 107.6.
1: Ha tamam, düzeltiyorum. 107.6 Radio City'de dalgamız tertemiz, sesimiz parlak, musiki yolunda.
0: Musiki aksın gelsin, aksın gelsin, musiki gelsin. Aksın gelsin.
1: Aksın gelsin.
0: Aksın gelsin.
1: Sesi aç.

Ama senin adını nereye yazmışlar bu sabah? Düşman gözüne. Ana bu ne demiş? Emre, getireceğim onları gelirken. Katapsik diye koydum. Buzlu. Konfide bana düşman kim varsa düşman gözüne. Düşman gözüne Emre.

0: Selam Gürkan abi, günaydın. Sıradaki şarkı tüm arkadaşlarıma gelsin, komşularıma. Odun kırıyorum, bir yandan seni dinliyorum. Kolay gelsin, kolay gelsin abi demiş Alpay Mehmet. Bulgaristan'a sevgiler. Yaşayın. İsmail Emine Salim. Tütün tarlasına günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar dostlarım, günaydınlar.
1: Sebebin oldunuz.
0: Bizim bir sevdamız var. Kim ne derse desin o sevdadan vazgeçmeyiz. Biz Atatürk'ün izinde ilerleyen insanlarız. Atatürk'e sevgimiz, saygımız o kadar büyük ki benim tam önümde. Stüdyonun fotoğrafını zaman zaman yayınlıyorum, videolarını çekiyorum bilirsiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün halıya dokunmuş portresi var sevgili dostlar.
1: Mahsuni görseydin akan yaşımı, bir kuru serap mı?
0: Emre, Emre döverim seni. Bulutlu hava, hüzünlü şarkılar, sanki dünya şu an durmuş da bir tek içimde bir şeyler konuşuyor. Vay be abi, ne yapıyorsun sen demiş Nurgül.

Pastanesi. Özkan abi. Kafa Pastanesi. Günaydın. Drop Pastanesi'ne de günaydınlar. Şapçı'da Drop Pastanesi yakında yeni yerine taşınıyor. Yine o da kıtenin yanında, hemen öteki taraftaymış. Çok güzel olacak. Çok güzel bir pastane olacak dediler. Gerekli size zaten. Yani o kadar güzel lezzetleri daha güzel bir ortamda sergilemek gerekir diye düşünüyorum. Nacizane. Çünkü sunum da önemli, görsellik de önemli, görsel de önemli, lezzet de önemli. Lezzet tam puan, 10 puan. Drop Pastanesi'ne. Drop Pastanesi Şapçı'da kıtenin bitişinde. Furkan İsmail. Furkan bu konunun uzmanı. Furkan Drop Pastanesi. Pastanenin en küçük elemanı yaş olarak ama yurt dışında öğrendi bu işi. Çok iyi yaptı, çok güzel yaptı. Yaşa. Yaz bitmeden o muhteşem tadı ağzınızda kalacak olan dondurmaları mutlaka deneyin. Drop Pastanesi farkıyla sevgili dostlar, ürünlerinin hiçbir çeşidinde glikoz şurubu kullanmıyorlar. Günlük üretim yapıyorlar. Tayfun'un bekleyeni yok. Oğuz kalmadı kardeşim. Siz büyücüye mi gideceksiniz, hocaya mı gideceksiniz, hacıya mı gideceksiniz? Üfürükçüye mi gideceksiniz, kendinizi üfleteceksiniz mi? Ne yapayım? Gelin ben üfüreyim size. Gak kısmetinizi nasıl açacağım? Gelin ben üfüreyim size. İkinize birden yeter benim nefesim. Ceykonacı günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Sarı saçlı mavi gözlüm neredesin? Gürkan günaydın. Bakalım sen o yapay zeka bir türkü okutsana. Aksan çok önemli demiş Şerif Osman. Yapay zeka türkü okumaz. Telif haklarından dolayı.

0: Şerif Osman, bildiğim şeyi niye deneyeyim Gülse, %100 bildiğim şeyi. Telif hatlarından dolayı şarkı okumuyor yapay zeka. Allah'ım ya Rabbim, ya Resulallah'ım.
1: Bir daha gel gel Samsun'dan, sarı saçlım mavi gözlüm nerede?
0: Ya Rabbim, ya Resulallah'ım.

0: Sevgili asistanım, sevgili asistanım, sevgili asistanım. Bir dinleyicim var, laf anlatamıyorum dinleyicime. Yapay zekaya diyor ki asistanına şarkı okutuyor. Diyorum ki telif haklarından dolayı şarkı söylemez, türkü söylemez diyorum, inandıramıyorum. Hı-hı.
1: Aynen öyle. Yani şarkı söyleyemiyorum telif hakları nedeniyle. Ama sanatçı hakkında konuşabiliriz. Tarzımdan, ilham kaynaklarından konuşabiliriz.
0: Yok, illa türkü veya söylesin hissettiği... diyor. İlla diyor türkü söylesin diyor. Türkülerle gömün beni.
1: Keşke çok güzel olurdu ama telif haklarından dolayı bunu yapamıyorum.
0: Peki bu aracını sattı mı? Bu aracını sattı mı? Telif haklarını satın alsak söyleyebilir misin? Pastranın paralı satın aldın bu telif haklarını.
1: Keşke öyle olmuyor. Ha? Kurallarım gereği yapamıyorum, evet.
0: Ay,
1: İnsanlar
0: olmuyor?
1: Aya gitti ama telif hakkını telif hakkını aşamadılar henüz.
0: Ay Allah.
1: Yani telif hakları, evet.
0: Telif hakkı olmayan
1: telif sistemi.
0: Telif hakkı olmayan türkü yok mu canım? Yani türküler hepimizin türküler, bizim biz yapan değerlerimiz türküler bizim kendi değerimiz. Anonim türküler söyleyemiyor musun, anonim türkü? Mesela şeyi söyleyemiyor musun? Oo sen yana ben yana, ikimizin resmini çıkarsınlar yan yana, onu söyleyemiyor musun?
1: Mantıklı bir itiraz aslında. Ancak ben şarkı söylemiyorum. Herhangi bir telife girmemesi adıma. Ama yepyeni bir türkü yazabilirim. Tamamen özgün.
0: Yaz bakayım ya,
1: türkü havasında bir.
0: Hadi yaz tamam. Bakayım bir şeyler, hadi.
1: Tamam. Yollar ince ince, ilk ışık düşünce, rüzgar saçımı tarar, içimden bir ses geçer. Taşlar konuşur, derin anlatır. Kalbim usul usul atar. Dağlar selam eder. Yol bana yaren olur. Tamamen yeni, tamamen özgün bir Anadolu havası. Nasıl?
0: Vallahi bütün türkülerden azar azar topladın. Oradan bir kelime, oradan iki kelime, oradan üç kelime. Yeni bir şey türkü yapmışsın.
1: Sen öyle deyince gerçekten öyle oldu vallahi.
0: Çok hızlısın.
1: Ama güzel oldu bence.
0: Evet, çok güzel,
1: evet.
0: Oldu. Ay kız vallahi.
1: Beğendin mi?
0: Bayıldım. Bayıldım. Telefonun sesini kapatayım. Tınk tınk tınk yapıyor. Ay bayıldım vallahi kız, bayıldım ayol.
1: Ne güzel. O zaman bu türkümü dinleyicilere armağan edelim. Sabahım bu ilk saatlerinde.
0: Tabii. Hadi bakalım. Böyle... Tamam yeter, çok konuştun. Ay Nurgül gibisin. Aynı bizim Nurgül gibisin. Ay başladın mı susmayasın konuşma. Aynı Nurgül gibisin. Vallahi billahi. Nurgül sana çok benziyor, bu yapay zeka. Vallahi billahi. Şarkının sözlerini söylesin. Hepsini zaten şarkı oluyor abi demiş Emre Semerci. Ha? Sen ne diyorsun be? Bu yapay zeka çok fena oldu Gökay. Bu kudurmuş. Haklısın de ona kadın sonuçta demiş Tanju Bay. Başladı mı susmaya da bre. Bre susturamayan bre. Aynı bizim Nurgül gibi. Ah gene kıyamam. Vay ne diye bu be demiş Şerif Osman. Demedim ben sana? Ha? Telif haklarından da okuyamayacak ama benim sakalım yok ki dinleyesin. Sakalım olsa dinleyeceğiniz. Günaydınlar herkese demiş. Çehi İko Çiko. Orijinal Çiko nerede? Ha? Çiko'ya çok dargınım, çok küskürüm. Çok. Fethiye ne dersi yapıyor? Gürkan Agası'nın bir dediğini yapmıyor. Vallahi billahi. Fethiye yat, paspas ol. Ayaklarımla çiğneyeceğim seni dese yapıyor. Biz bir şey istedik mi Katiye? Ana neler duyuyorum demiş Nurgül. Yalan mı? Ha? Doğru söyleyene 9 köyden kovarlarmış. Yalan mı söyleyeyim? Aynı de bu yakay yapay zeka gibisin.

Cemre'nin hatlarını al Salih Akan'dan okusun demiş. Gürdan Salih, bırak. Salih Akan'la benim yüzümden bütün Batı Trakya, bütün Batı Trakya'nın namusu bozuldu. Hep Salih Akan'la benim yüzümden. Bedenden çıkmayınca Asto bırak. Gürkan, sokağın tavanı kadar günaydın tütün tanesinden demiş Fadile Hanım. Günaydın.

0: zamanlar yasaklı bir şarkıdan bir şarkı dinleteceğim sizlere. Gerçi bugün yine söylenmeye kalksa yine yasaklanır. Günümüzde de birçok şarkı yasaklanıyor. Derler ki başka arkadaşın yok mu da eşekten arkadaşı oldun? Eşen giderler. Başka arkadaş yok mu da köyde arkadaş olacak da eşekten arkadaş oldun dese derler. Bugün Barış Manço yaşasa bu şarkı ilk defa okusa götürürler merkeze, sorgulattırırlar herkese. Ya köyde başka hayvan mı yok da eşekten arkadaş oldun derler. Barış Manço'yu seviyoruz. Barış Manço gibi sanatçılar hiç unutulmayacak, hep şarkılarda yaşayacak. Bugün 18-20 yaşında olan, 25 yaşında olan Barış Manço'nun sağlığına yetişememiş çocuklarımız bile Barış Manço'nun tüm şarkılarını biliyorlar. Bizler de radyocular olarak Barış Manço şarkılarını unutturmamamız lazım. Gençlerimize, çocuklarımıza hatırlatmamız lazım. Tüm hayvanları sevin, doğayı sevin, insanları sevin. Efendim, hamam böceğini bile sevin. Kelebeğe vay ne güzel kelebecik deyip de hamam böceğini görünüşünden dolayı niye hamam böceğini görünce eziyoruz da kelebeği öldürünce birisi vay katil diyoruz. Hamam böceğini ezene de yaşla diyoruz. Parkada merdivenler vardır. Parkaya gidenler bilirler. O merdivenlerden iniyoruz bir akşam paşalı dostumla beraber. Bir tane o kadar kalabalıkta bir tane hamam böceği çıkmış. Diye bağırıştı karılar kızlar. Paşalı gitti cart diye bastı öldürdü hayvanı. Ben dedim niye öldürdün hayvanı? Böceği ya dedi. Böceği dedi, kara böceği dedi. Yapma dedim. Kelebek olsaydı dedim öldüreceğim bir kelebeği öldürmem dedi. Niye? İkisi de canı var. İkisi de hayvan. İkisi de hayvan. Eşek de hayvan, köpek de hayvan. Böcek de hayvan, solucan da hayvan.
1: Mevsimler geldi geçti görüşmeye.
0: Ama nasıl bağırıyor turistler? Sanki hiç böcek gördükleri yok memleketlerinde. Sanki hamam böceksiz yerden geliyorlar. Sanki hijyenik servis ilaçlamış onların memleketlerini. Ay ay ah, oh my god, oh my god. Paşalı da gitti. Kızlara artistik olsun diye çart dedi, bastı.

vıcık vıcıdır aman böcek. Allah öyle. Ne macun surat. Kime mi diyorsun birisine diyorum. Macun. Ne macun. Paşalı karılara erkekliğini göstermiş. File diyor İlkan. Ya ben...

0: arkadaşım eş.
1: Arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Alo. Sen hiç eşekten arkadaşlık ettin mi Çiko? Herkes seni soruyor, Çiko nerede diyorlar. Çiko Puy ne diyorlar. Alo Çiko. Alo Çiko. Alo Çiko. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Eşek. Eşek sıpası. Oo! Hay! Haydi bırak. Cebelikir geldiler gene. Gene geldiler. Cebelikir is home. Haydi bırak yanında çoraplar. Cebelikir is home'a çok teşekkür ederim. Programı yaptığı katkılardan dolayı. Efendim koltuk takımları. Mutfak dolapları, oturma grupları, Lineastrom yataklarında muhteşem indirimler. Koçovuz'un üst katında Cevilek'i diskon var. Gidin Gürkan, Apoto Gürkan'a kursam iki irsam edeyim de bir faydam olsun. Ena Korifi, günaydın Çiko nerede demiş Korifi. Hayırlı yayınlar demiş Çiko. Benden meşhur oldun Çiko. Sende sponsorluk parası alacağım Çiko. Çiko burada, Çiko geldi. Taverna Korifi'ye de geldi biliyorsunuz değil mi geçen akşam? Evet, uzak gelirmiş ona, orası ters gelirmiş dedim. Sen dedim gel dedim, otur dedim, benim yanı başıma dedim. Ben dedim seni dedim götürürüm dedim Korifi'ye dedim. Morifi'de köfte de yedirim dedim, ısmarlarım dedim. Sen yeter ki gel dedim, İhanagan da gelecek dedim. Tegürdal gelince dedim, eğlence yapacağız orada dedim. Kapatacağız orasını dedim. Ne dedin, ne dedin? Ne dedi, ne dedi Korifi? Yarın akşam canlı müzik var. Redvan Topaloğlu var. Mehmet var. Köftesi harika, ortam harika, salata çeşitleri harika, çevirme seti harika. Korifi, çimlerin arasında, güllerin arasında, çiçeklerin arasında harika. Yaz geceleri için artık yazın sonuna geliyoruz. Korifi, yalla Korifi. Panda Korifi, panda isti Korifi. Toyota, yeni RAV4'ü gidin yakından görün. Yeni Toyota Corolla'yı yakından görün. Yeni Hilux'u yakından görün. Vay vay vay, ne Hilux, ne güzel Hilux, ne güzel Hilux. Toyota Yuanides. Yunanistan çapında en iyi bayi ödülünü almış bayi. Apotiseres Mektin Aleksandropoli Toyota Yuanides. Toyota Yuanides.

3 Ekim'de mi geliyorsun Emre? 3 Ekim'e kadar bekleyemeyiz. Havalar soğuyacak, olmaz o iş Emre. Biz sana video konferans yaparız Emre.

Ağaçların başında kuru kuru yapraklar her yerime dokunun. Cüleli saçlarımı asla Sansiro farkıyla Temps 4 etkili bulaşık deterjanı Temps TEMS Sansiro farkıyla size sunuyor. Seçkin bakkal ve marketlerde ve Sansiro'nun satış noktalarında. Ahmet Bayram Puyne, Ahmet Bayram Puyner'e, Ahmet Bayram Justin, doğal temizlik ürünleri, kimyasal madde barındırmayan temizlik ürünleri, Justin Green. Çamaşır deterjanları, yumuşatıcılar, bebeklerin biberonlarını, bebeklerin çamaşırlarını temizlemek için özel deterjanlar, sevgili dostlarım, bulaşık deterjanları, Justin bakkal ve marketlerde. Gökay Tesanoniki ise, ama... Ne oldu, başlayacaksın mı işe? Ne oldu, doktorlar epitropi uzattırmadı mı Adiyan'ı? Vay ne güzel, vay ne güzel. Sabri abi günaydın, Sabri abi günaydın, Sabri abi günaydın. Ali Molla Molla, Ali Altokinesiz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese sevgilerle, saygılarla demiş Hüseyin Süleyman Çiko. Yasu, Yasu. Aba paşalı karı kız için değer mi böyle, değer mi be? Köyde anan bu sıcağını yak. Kala dese, bu sıçanı yakala dese korkudan köyü terk edersin demiş İlker. Ama kız olunca delikanlı oluyor herkes. Günaydın paşalı ayıp etmiş diyor Faik Şekerci. Cart diye ezdi kaçarı dayı. Cart dedi kaçarı dayı ezdi. Kataramenes kaçarı des kataramena pondika. Kataramenes arahnez ya. Hasan'ı çağırın. Hasan ezmeden öldürsün onları. Fıstıkı fıstıkı fıstıkı gidiye kaçarı dayı. Kaçarı dayı ayakları... Anapoda vlepita radikay kaçarıda Hasan. Tuvaletleriniz hijyeni için, evleriniz hijyeni için, işleriniz hijyeni için, her türlü aşılama hizmeti için Hasan, Hasan. Hasan çek aradan kameraya röportaj yapayım Hasan. Hasan çene tutusun Hasan. Kaç, kaç. Ve Fatih karşıda, koltuk üretimde Fatih. Koltuk kaplamalarda Fatih. En güzel işleri Fatih babasından öğrendi. Bu işi döşemecilik için harika yapıyor. Arabaların taban kaplama, arabaların döşekleri. Sevgili dostlarım, kumaş döşemeleri Fatih. Ve hemen orada McCatering'de var. McCatering'de catering hizmeti veriyor sevgili dostlar. 1000 menü ve üzerinde menü aldığınızda McCatering'den harika fiyatlar uyguluyor. McCatering bu Sabahli Çavuş Bey gibi catering hizmetinde de number number hizmet. Feruk Amber, senin evde kim ne kadar böcek var günaydın demiş. Ben pasaklı dilime böcek olsun benim evimde. Zeynep Tahsinoğlu kardeşime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Nerimen Salihoğlu ablama günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydın. Benim ev bal dökte yağla. Gelin bal dök yiyeceğim yalayın. O derece temiz. Günaydın Gürkan hayırlı yayınlar derim demiş. Fehim Hüseyin, günaydın Fehim abi, günaydın Fehim abi, günaydın Fehim abi. Günaydın Fehim abi. Yaşasın. Yaşasın, yaşasın. Hafize Ali. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Rosaline günaydın. Rosaline Kalimera tekrar. Rosalin sevgili dostlar. Rosalin Butik. Avi elbiseler, günlük kıyafetler, çantalar, aksesuarlar, gerekli ceketi takım elbiseler. %30, %40 indirim. Tesettür giyimde %50 indirim Rosalin'de. Rosalin.butik.com atini gümücüne de. Dimokito 1'de Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde. Spesyonist'in yanında Rosalin. Vay ne hızlı okuyorum son soruları. Vay vay vay vay vay vay. Vay vay vay. Makineli tüfek gibi, makineli tüfek gibi. Kalaşnikov gibiyim, Kalaşnikov gibiyim.

Jöleli saç önemli. Benim bir kız arkadaşım vardı. Üniversitedeyken hemşireydi. Adı Hülya'ydı. Saçları tekeye tekeye kokardı. 10 günde bir kere yıkardı ya da ayda 2 kere yıkardı en fazla saçını. Vay nasıl kokardı tekeye tekeye. Teke, hiç teke nasıl kokar biliyor musunuz? Keçi tekesi, erkek keçi. Allah billah, tekeye tekeye kokardı.

Oynayın. 5 tane köpek yavrusu var. Çok güzel köpecikler var. Köpek istemek, edinmek isteyenler efendim bana yazabilirler. Bu köpeklere yuva bulalım, bu köpeklere sahip bulalım. 5 tane köpek yavrusu var tarlada. Ben bakıyorum her akşam onlara tepsi şey götürüyorum. Kroket götürüyorum, su koyuyorum. İnsandan biraz korkuyorlar ama her geçen gün bana daha fazla alışıyorlar. Çok güzel, çok tatlı köpek yavrucakları. Yavruları. Onları sahiplendirelim, onlara ev bulalım, yuva bulalım. Var mı köpek yavrusu isteyen? Dinleyin. At bakayım göreyim kaç kişi dinliyor abi demiş Emre. Niye atacağımışım ben? Allah Allah, özelimi seninle niye paylaşayım özelimi ben? Sen benim özelini paylaşıyor musun? He? Ben sana soruyor mu? Kaç tane domates var serada diye. Allah Allah. Şımarma Emre, şımarma Emre, şımarma. İşine bak Emre. Bugün dostumsun, yarın düşmanım olmayacağını nereden bileyim? Çok gördüm ben öyle. Çok aldatıldım, çok kazık gittim ben hayatımda. Evet. Güneş Gold Atilla bilir, Mihail Karaoli 22 ada. Gümücüne de, Tukke, Tuk, aman İskeçe de. Hizmetinizde. Kolyeler, küpeler, altınlar, gümüş çeşitleri. Güneş Gold'da sevgili dostlar. Stukozma Fener'de. Fener'in gururu Stukozma. Balık için Stukozma. Ayrıca Fener'e gidemeyenler için Gümüşhane'de de Stukozma. Tam tavernada, şadırvanın yanında Stukozma. Rıfat Marketler. Uygun fiyat, kalite, binbir çeşit tek adres Rıfat Market. Kozlukepe'den sonra Kurcalı'da. Kurcalı şubesi de başarıdan başarıya koşuyor. Allah müşterilerinizi artırsın. Allah şube sayınızı artırsın inşallah. Her şey istediğiniz gibi olsun. İşini yapan, düzgün yapan, güzel yapan tüm insanlara bir aydın. Gökmen, sevgili dostlarım, bizim balıkçımız. Bizim en sevdiğimiz balıkçı. Karidesleri, tereyağda karidesi muhteşem yapıyor. Büyük balıkları çok güzel yapıyor. Faik Tuzacı bile çıtır çıtır tam da istediğim gibi kızartmış. Benim hamsileri dedi. Uy hamsi, uy uşağım, uy uşağım Faik. Her şey çok güzel. Salatalar harika. Koriyatkisi harika. Soğanı bana dilim dilim soğan getiriyor. Hart hart hart hart hart diye yiyorum. Ben soğan yerim. Soğanı çok severim. Sarımsak çok severim. Baharatı çok severim. Ve ne diyoruz? Ayın 14 ile 28 arasında kapalı. 14 ile 28 Eylül arasında tatil yapacak Gökmen sevgili dostlar. Feruk Amber bana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane köpek. Vay yazık bu cancağızlara, yazık bu cancağızlara. Bunlara da ben bakayım demiş. Ya işte dişi olanlarını kısırlaştırmak önemli ama yani tekrar tekrar yavru yapmasınlar diye. Evet. Devlet diyor ki evinde köpek varsa çip taktırmaya mecbursun diyor. Ama devlet belediyelere herhangi bir yaptırım uygulamıyor. Belediyelerin sorumluluğu altında sokak köpekleri. Belediyeler ne yapıyorlar sokak köpekleri için? Bir köyden alıyorlar, başka köye bırakıyorlar. Ya hani neden bu sokaklarda köpekler var? Sevgili belediye mensupları, sevgili belediye başkanları soruyorum size. Tabii ki sadece belediyeleridir, bize de sorumluluğu düşüyor. Belediyeler topladıkça biz sokakları, hayvanları sokaklara atarsak, hayvanları sokaklara bırakırsak bu iş böyle bir karmakarış devam eder. Hiçbir zaman bir akri bulamayız. Buna çözüm bulamayız sevgili dostlar. O yüzden vatandaş olarak bizim de üzerimize düşeni yapmamız lazım. Efendim bu sene yağlarımızı nereden alıyoruz? Bu sene yağlarımızı kimden alıyoruz? Trakya İKE'den alıyoruz. Sizin zeytinleriniz, bizim zeytinlerimiz, mis gibi zeytinler. Yakında zeytinler toplanacak, soğuk sıkım yapılacak. Trakya İKE'ye gidin, zeytinlerinizi Trakya İKE'ye sıktırtın. Yağlarınızı Trakya İKE'den alın. Alimoğlan'ın sıktırdığı yer. Alimoğlan da oraya sıktırıyor zeytinlerini. Ben de bu sene Ali'nin zeytinyağlarını, Ali sen satıyor musun? Ali'nin zeytin, bize çok yağ lazım oluyor. En azından bir 15-20 teneki lazım şimdiden. En güzel yağlar, mis gibi yağlar, soğuk sıkım yağlar. Trakya İKE, Fiyomikanik İperiyoki, Komotinist'e zeytinyağına gel. Zeytinyağına gel. Soğuk sıkım zeytinyağına gel sevgili dostlar. Gel vatandaş gel. Yağsız kalmayın, yağsız kalmayın. Yağsız yağ kalmayın, pistonları yakmayın. Evet. Hellas Prokat, Refabrik Evler, Refabrik Binalar.
5 dakikada Beşiktaş çok kısa zamanda sürü kuruluyor. Çok sağlam yapıyorlar. Uygun fiyat. Refabrik evde ince helas brokat olarak Instagram'da bulun. Instagram'dan takip edin. Perifon İskeçe'de. Tiras 3'te Perihan'ın mağazası. Züccaciye mağazası kapandığı için %50'ye varan indirimler. Gidin gezin görün alışveriş yapın. Perihon'dan sevgili dostlarım. İskeçe'de Tiras 3'te pazar yerinin olduğu yerde. Evet. Haydi Tuke. Ayşe abla Konstantino'la aynı yerde, Hüseyin Aga'nın olduğu yerde. Ayşe abla Süsleme deyince 1984 yılından beri hizmet. Ayşe Mertoğlu dükkan köşe. Ayşe abla yaşa ve Konstantino 90 yıldır var. 90 yıldır Konstantino sucuklu okul. İkramiyetler, tayinler. Hüseyin Aga kendi yapıyor tayinleri. Çeşitli lezzetlerde portakallı. Olympus Alessios. Kakaolu, sade tayin. Ella Pame, Konstantino, Pame, Konstantino. Reçelleri kendi ev yapımı. Oğuz burada mı diyor? Çiko, hangi Oğuz? Bizim Yasıköylü, Yasıköy'ün ağası Oğuz mu? Onlar dün Görtes Palyas Polis'teydi. Orada mı gördün onları? Oğuz'u, Tayfun'u, Mayfun'u. Tayfun, Mayfun, Oğuz'umuz. Bunlar oradaydı. Evet. Ve ne diyoruz? Kuru kahveci Nihat diyoruz Şapçı'da. Tüm ekibe günaydınlar. Hakan'a günaydınlar. Mis gibi kuru kahve, misler gibi kuru kahve. Kuru kahveci Nihat ve ekibi. 48 yıllık tecrübe. Bak hep ne kadar tecrübeli sponsorlarım var. Ne kadar eski yıllanmış sponsorlarım var. 48 yıldan beri Nihat kuru kahve. Batrakya damgasına vuran kuru kahveci. Ayrıca bakkal ve marketlerde, seçkin bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz. Şapçı'da Eski Bankası'nın bitişinde kendi tayinlerini onlar da kendileri üretiyorlar. Ambrosia Trans, taşımacılıktan ambur hizmet. Herhangi bir Avrupa ülkesinden gören insana, Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine istediğinizi taşısın. Araba taşısın, balet taşısın, penet taşısın, çuval taşısın. Ne isterseniz taşısın. Ve Coşkun, köpeklerinizde kroketler, kedilerinizde kroketler, yemler Coşkun'da. Efendim, bitlenen tavuklara bit ilaçları. Hastalanan tavuklara ilaçlar, köpeklerinize parazit hapları Coşkun'da. Coşkun Gümüşçin'e de Emburko Kosmopolis'ten çıkıyorsunuz. Gümüşçin'in içine doğru ilerlerken hemen Coşkun iki yolun ortasında Sinatika Farmaka yazan yerde. Onların görevi belediyelere laf söyleme, kızacaklar. Onların görevi koltuklarına sahip çıkmak demiş Erkan Çavuşali. Allah ben eğri otururum doğru söylerim, kızan kızar kızmayan kızmaz. Erkancığım, Erkan, anahtarlar koltuğun altında, kalık beni ara. Evet diyor Çiko. Burada mı? Nerede olacağım? Sen nereden tanıyorsun Oğuz'u? Ha, sen aynı masada oturduk, tanıştınız. Akşam Görtes Palyas Polis'te mi gördün Oğuz'u? İyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Elif Karosman olsun. Haydi Tuke. Kesen lava, Tuke Tuke kesen lava. Ve ne diyoruz? Elif, beni zayıflatan, bana nasıl beslenmem gerektiğini öğreten isim size de öğretsin. Size kilo aldırsın, kilo verdirsin. Kızanlar, kas yapmak isteyenler, bol proteinle beslenmek isteyenler. Kaslarınız uyurken bir de protein alınca gelişiyor. Öyle protein alıp da bütün gece gezerseniz hiçbir yeriniz büyümez. Her yeriniz aksine küçülür ona göre. Bak dikkat edin kızanlar, gece yarılarına kadar gezmeyin. Yatın uyuyun, kaslarınız dinlensin ki büyüsün. Uyusun da büyüsün, boşuna dememişler. Uyuyunca büyüyor insanın kasları. Elif Karaosman, hastalıklarda beslenme tedavisi. Elif Karaosman, tansiyonu olanlar, şekeri olanlar, mekeri olanlar. Hep Elif'e gidiyorlar. Halka Oku İndirüş'te eski mahkeme binasının arkasında. 15-20 teneki yağ, bu ne bafile. Karaköy'de yağlı güreş mi yapacaksınız diyor İlhan Solis. Benim anamın elinin ayarı yok ki Balkan. Lakur lakur lakur lakur lakur lakur lakur lakur döküyor. Bu kaçıncı 15 teneki biliyor musun bu sene? Anamın elinin ayarı yok. Yağda yüzdür yemekleri. Yağda yüz ye yemekler. El argire, el argire Costantine, el apalikarium, yasu palikarium. Şener Batrakya'da kulağı az işitenlere hizmet veriyor. Honda Center'ın karşısındaki yol 2-531-0-2700 numaralı telefon. Gümüşçin'de, İskeçe'de, Zara Kiss'in karşısında Şener var. Pame psila pame Şener, pame. İskeçe'deki ismini sizi, beni de gördüyse biri Görtezler'de bir yerde söylesin demiş. Tanju, seni bırak.
Seni köyün yerlerde görmüşler. Senin Kosintos çayının köprüsünün altında görmüşler, taşların arasında seni. He? Sen köstebek misin? Ne arıyorsun orada be? Bu konuda belediyede fazla suç yok gibi geliyor bana. En büyük suç bu hayvanları sokağa atanlarda demiş Alimoğlu. Ziya çok fazla ateşsiz sabahtan beri 15 teneki ne demek diyor Emre Semerci. Vallahi de billahi de yemin ederim. Vallahi de billahi de bak yemin ederim. Yılda çok fazla zeytinyağı tüketiyoruz. Ayrıca bize lazım derken Nursel ablamla bana ya, bize lazım. Şimdi yine yeni yağlar. Biz sadece zeytinyağı kullanıyoruz. Kızartmalarda çiçek yağı kullanıyorlar. Onun dışında her şeyde zeytinyağı. Her şeyde.

kurnazlar gene var. Zeytin yağları var, satmıyorlar. Şişeye koymuşlar yağları, önce şişeler satılsın bekliyorlar bak. Bak nasıl tilki insanlar var. Bak bu insanlar nasıl para yapıyor. Ya. Nasupo, nasupo, to bizim zengin Mustafa nerede bugün be? He? Ben çok hatırlayamıyorum dün akşamım. Max Ayran iyi geldi akşam diyor Tanju. Kardeşim sen çok iyi ayran içiyorsun, seni öpseler hatırlamayacaksın. Son seni köprünün altında görmüşler. Seni öperlermiş köprünün altında. Hatırlamıyorsun değil mi? Bu akşam gene git. Ben de öpeyim seni köprünün altında bari. Madem hatırlamıyorsun sabah ne olduğunu, hiç öyle tehlikesiz o zaman. Adaşıma 7,5 kilogram şava demiş Çiko. Almanyalı Çiko'dan Yunanistanlı Çiko'ya 7,5 kilogram şava. Amerikan'dan bir de Ahmet'ten. Selamlar Norveç'ten Çiko'ya şava. Bütün Rodopi'ye şava demişler.

Ahmet Hasanlı diyor Hüseyin Süleyman Çiko. Ya Mustafa, ya Mustafa. Şöyle yazmışlar mesaj hattına Emirkan'dan, bir de Ahmet'ten. Selamlar Norveç'ten. Çiko'ya şaba. Bütün Rodopi'ye şaba demişler.

Gürkan abi kahvede seni dinliyoruz. Komşularımla yarın da Belçika'ya dönüyorum. Kısmetse yolculuk var. Gurbet yollarına düşeceğiz. Bana bir gurbet şarkısı saldırırsan memnun kalırım. Herkese komşularıma selam olsun. Bulgaristan Kırkova bölgesinde. Malkoç dere, dupalar almalı dere, kaşık dere. Herkeslere selam olsun abi demiş Alpay. Köprünün altında karides mi çıkarırdın? Ha Tanju? Hem cepkenim Meşhur abla günaydın. Meşhur abla İskeç Obası'na inanlıya günaydınlar.

0: Mustafa, Coşkun aradı. Şarkılar karıştı. Coşkun, coştur, coşkun, coştur, coşkun, coştur, coşkun. Fikret abi Coşkun'da. Köpeklerime mama alıyor. Coşkun'dan kaç çuval lazım dedi. 4 çuval dedim. Ne yapayım? Yoldaki köpekleri de ben bakıyorum. Sevap lazım bize. Bize sevap lazım. Gerçi benim hiç günahım yok. Hep sevap, hep sevap. Fazlalık sevabım var. İsteyene verebilirim. Fazlalık sevap verebilirim istene. Mesela Faik'e verebilirim. Faik istiyor musun? Fazladan satılık sevabım var Faik. Bir de anahtar var. Cennette 750 metrekarelik küçük bir villam var. Onun anahtarını da veriyorum yanında.
1: Yıllardır.
0: Tamam mı Faik'cim? Hadi gel anlaşalım, konuşalım. Koklaşalım. Evet. Bütün eller havaya, bütün elleri havada göreyim. Bütün elleri havada göreyim mi? Drop pastanesi. Pastalar, turtalar, harika lezzetler. Drop pastanesinde acayip dondurmalar, cellatolar. Kadayıflı tulumbalı dondurma olur mu ya? Demeyin oluyor. Hem de nasıl oluyor biliyor musunuz? Herkes onların dondurmalarını anlatıyor. Drop pastanesi yakında yerin yerine taşınıyor. Daha büyük, daha güzel bir mekanda hizmet verecek. Drop pastanesi. Şapçı'da. Kıtelin olduğu yerde drop pastanesi. Drop, drop, drop damla demek. Damla damla damlayan lezzet. Drop pastanesi.

Anne, kaka geri gelsin. Kaka geri gelsin, bokundan kavga yapan kızan. Gördünüz mü paylaşımımı? Vay ne güldüm akşam, ne güldüm. Bokuyla kavga yapmak bu demek. Kaka geri gelsin. Oturmuş tuvalete. Kaka geri gelsin anne. Kaka geri gelsin. Anası da diyor bu konuyu babanla konuşalım. Bizim zamanımızda öyle mi derlerdi? Seni bak hınzırın kızanı deyip kafama vururdu benim anam. Kafacım ondan benim böyle sakat oldu. Bu konuyu babanla konuşalım. Kızan tuvalette ağlayacak, kaka geri gelsin diyecek. İki tane tokat çakarım ona. İki tane tokat çakarım bakalım bir daha kaka geri gelsin diyebilir mi? Şımarık kızanlar ya, zamane kızanları. Tokat delisi kızanlar. Sende mi fazlalık sevap var diyor Faik Tuzacı. Hem sevap var hem de cennette bir köşkün anahtarı var. Cennette birinci ayakta mı senin villa Gürkan abi diyor Tanju. Üçüncü bacakta benimki kardeşim. Üçüncü bacakta. Kilosunu kaçtan veriyorsun abi demiş Gökhan Kararlı. Kim kaybetmiş de sende var bra demiş Faik Tuzacı. Sen benim ne kadar mübarek oldu insan olduğumu daha bilemedin galiba he? Sen galiba farkında değilsin daha ne kadar mübarek bir insanım. Oo, herkese selam olsun Rodopi çalışanlarına demiş. Hüseyin Süleyman Çiko. Ella Çiko. Şimdi kaçtan göz arasında tost yaptım. Arabiki pitada arasına tavuk koydum. Tereyağı koydum. Kaşer koydum. Yedim. Şimdi canım tatlı istiyor. Durun bakayım, kalfa pastanesinin kokolarından olması lazım. Durun bakayım.

Coco Jumbo. Vay ne güzel. Kalk baba sen senin kokolarını. Değil mi? Canıma can geldi.

0: Senin o fazlalık sevaptan çalıntıdır diyor. Erdem Atı İsmail. Ben hırsız mıyım ben? Hı? Nasıl yok, günahın incir ağacının köküne işemiştin ya diyor Tayfun. Hiç öyle bir şey yapmadım. Nereden çıktı şöyle, ne zaman işemişim ben incir ağacının köküne? Orada cinler oluyor. Onun köküne işenir mi? Cinlerin sofrasına işeyesin. Rahmetli babaannem bana derdi, kızanım derdi, dışarı çişini yaparken tu destur tu destur tu destur diyeceksin derdi. Cinler varsa, cinler yemek yerse, gelse sofralarına işlemeyesin diye derdi. Tu destur dedin mi cinden anlarmış. Rahmetli babaanneciğim. Yarım saat dua kurduk her akşam. Yattım sağıma döndüm soluna, 72 melaki gelsin yanıma. Bir kedi iki köpek besle, cennete anahtar al. Kayme ne demiş Faik. Kilosunu kaçtan veriyorsun? İyi tostun demiş Gökhan Karaylı. Ha? Konuşma demiş. Koko yiyeyim, tost değil koko. Ne yapıyorsan senin kokosu. Kokonat sevenler. Koko. Koko. Oh, durun suda içeyim. Canım acan geldim. Gökhan Karali kafana jestiki düşsün.
1: Duymak istiyorum.
0: Duymak isteyeyim. Abi ne oldu bu sabah? Bok kaka keçiden başladın, çocuğa erdin sonu. Çocuğa erdin sonu hayrola demiş Gürdan Salih. Niye erdim? Ne olmuş? Gördük gördük, sesli güldük vallahi. Allah iyiliğini versin emi. Nereden de buluyorsun öyle videoları demiş Güner ablam. Kaka geri gelsin, kaka geri gelsin. Sopa delisi kız anner. Anası da bu konuyu babanla konuşalım diyor. Kızana iki tane tokat çakarım. Gitten otağı çakarım bakalım, bir daha işi varabilir mi? Ya? Zamane kızanları. Büyük yapınca ne söylüyordunuz demiş Faik Şekerci. Ha? Faik Şekerci büyüğünüz de sizi çok şımarık demiş. Çok şımarık baya. Tokat için ağlıya döven yok. Azıcık bir şey olsun, ay kızanda travma oldu, psikiyatriste götürelim. Ay uyku uyuyamayı uyku terapistine götürelim. Ay yemek yem, yemek koçu var be. 3 yaşında kızanı yemek koçuna götürüyorlar be. Vallahi billahi yemin ederim sana. Biz yemek yemedik mi? Yemezsen yeme derdi adam. Seninle mi uğraşacağım derdi. O ki derdi yemezsen. Benim zamanımda fakirlik vardı. Hey. Deli gibi oynardık dışarıda. Ay kız hanım düşecek de orası ne olacak, bu olacak, burası da bu olacak diye analarımız hiç üzülmezdi. Hiç sormazdı. Kız hanım dur düşer kalkar derlerdi. Şimdiki ay kız hanım olmasın, ay kız hanım bu bulunmasın. Ay kız hanımın ayağına taş değmesin. Biz giderdik, kışın çok soğuk olurdu. Şimdi öyle soğuklar olmuyor, buz olurdu her yer. Ondan sonra oynardık, ellerim buz keserdi. Gelirdik sofraya otururduk, yer sofrasına. Dedem haftada bir kere pazara giderdi. Babaannem bir kilo kıyma ısmarlardı, 750 gram alırdı. Hadi bakalım bir kavga. Babaannem derdi, yedin benim ümün, yedin benim ümün, yedin beni. Dedem çok cimriydi. Babaannem aynı benim gibi, ben babaanneme çekmişim. Ondan sonra bir kavga, bir patırtı. Akşam o kıyma, cumartesi akşamı köfte olurdu. Ondan sonra otururduk, bir de marul salatası. Vay ne tatlı gelirdi, vay ne tatlı gelirdi. Kapış kapana, kapış kapana giderdi. Bir de cacık yaparlardı yanına. Oh. Şimdi yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Vallahi tekrar tekrar izleyip güldük diyor Güner ablam. Aşıksın.

zaman analarımız tarlada iş yapardı diyor Meşhur ablam. Ya annem tütün kırardı. Annemi babamlar kandırmış. Sen biliyor musun Meşhur abla? Sen? Annem Nasuh Ağa'nın kızı. Halçılardan. Ağa kızı. Demişler ki biz bu kızı size vermeyiz demişler. Bizimkiler demiş ki ama demişler bizim çocuğumuz öğretmen demişler. Öğretmense öğretmen siz fakirsiniz biz zenginiz. Davul bile dengi dengine demişler. Adam tutturmuş ben bu çocuğa gideceğim diye. Babamla gideceğim diye tutturmuş. Babam ki alet iskemortolozmuş. Hep bir motorun üstünde gezermiş. Her köyde bir sevgilisi varmış. Öyle değiller. Ben bilmiyorum öyle değiller. Ondan sonra Pulete... Ne anlatayım gene ben size be? Bütün evde olanlara her şeyi anlatıyorum be. Ondan sonra demişler ki bizimkiler alacağız demişler. Kızı demişler. İskeçe'ye gelin alacağız demişler. Kandırmışlar anamı. Kandırmışlar rahmetli dedemi, Nasuh dedemi. Nasuh Ağa'yı, Nasuh Ağa'nın çocuğunu. Ondan sonra anamı almışlar. Hiç ne daire almışlar ne bir şey almışlar İskeçe'den. Koy sokmuşlar tarlaya. Vallahi billahi yemin ederim size. Ondan sonra hadi bakalım tütün tarlasına. Hadi bakalım tütün kır. Tütün diz, ev işlerini yap, anam ağa kızı. Ama ne yapsın katlanmış. Hiç ben ağa kızıyım, yapamam dememiş. Anneciğim rahmet edecektim, tövbe çok yaşa. Evet. Ya, bizim ailenin hikayesi böyle. Zengin kızdan fakir çocuk evlenmiş, kızı aldatmışlar. O zaman şekerli ekmek vardı diyor Meşhur abla. Vay şekerli ekmek ben pek sevmezdim de babaannem bana. Rahmeti babaanneciğim bana böyle kızanken oynarken orada burada dışarıdayken gel kızanım karnım acıkmıştı derdi bir dilim ekmeğin üzerine zeytinyağı kırmızı biber tuz koyardı. Halen bugün bile aklıma gelir karnım acıktığında yaparım bir dilim ekmek üzerine zeytinyağı kırmızı biber tuz. Vay ne güzel gelirdi vay ne güzel gelirdi vay ne güzel gelirdi. Sen kitle kapıyı programdan sonra kendine girecek delik ara demiş Faik Tuzlacı.

Aynen biz de öyleyiz. Bu yaşta akşam TV izlerken hele kışın enişte durmadan ister yağlı biberli ekmek demiş Güner ablam. Vay canımı istettiniz, karnım tok olmasına rağmen. Canımı istettiniz benim. Ama o zaman zeytinyağlarının da sanki bir başka tadı vardı ya. Vallahi bile. Rahmetli babaannemi kızdırdığımızda ayağındaki terlik 22-25 metre menzili vardı. Bir fırlatırdı o terlik, bir şekilde bizi bulurdu. Karadan havaya güdümlü füze gibiydi. Şimdi kızanlara parmağını bile sallayamıyorsun demiş Nida. Güler abla vay biberli zeytinyağlı ekmeğin fotoğrafını göndermiş. Vay vay vay vay vay vay. Vay kızandık günlerimin aklıma geldi. Sen bittin bugün diyor Faik Tuzacı. Bana hep derler bu kızanın babaannesine çekmiş derler. İşte radyoda da beni anlatırken babaannesine benzemiş bu derler. Ben babaannemin yanında büyüdüm. Babaannemin eteğinde hep gezmeye götürdü beni. Kadın muhabbetleri, karın muhabbetleri, dedikodular hep babaannemle büyüdüm. Babaannem bana hiç el kaldırmış insan değildir. Her gece, istisnasız her gece giderken, yatarken beni gelir öperdi babaannem. Koca git eşek olana kadar, liseye başlayana kadar babaannemle beraber yattık. Her gece istisnasız böyle yarım saat dualarımız vardı. Ben okula gitmeden namaz dualarını öğrendim. Okula gittiğimde, ilkokula başladığımda bütün duaları biliyordum. Akıllı da zeki de bir kızandım herhalde. Hemen kavrardım. Ondan sonra şapır şupur öpüp koklayı babaannem beni yatırırdı. Babaannem öldüğünde çok üzülmüştüm. Dedelerim de öldü. Fakat babaannemin ölümü çok ağır gelmişti bana.

O biberli ekmeğin tadı çocukluğumuzdaki gibi değil ama demiş Güner ablam. Hakikaten değil. Babaannem fırında ekmek yapardı. Vay, böyle 5-6 tepsi birden. Kızdırırdı onu çalılarla çırpılarla işte pirenle kızdırırdı. Piren otuyla. Ondan sonra sıcacık çıkardı ekmekleri arasına tereyağı koyardı bizim ineklerin yağısında. Vay vay vay vay. Çalkama vardı, çalkamayla yoğurt çalkardı. Tereyağı yapardı. Kurumuş ekmekleri sıcak su buharında yumuşatıp yerdik diyor. Aynen öyle. Bizimkiler de öyle yapardı. Şimdi ay o köpeğe o ekmekler küflenmiştir. Ay dokunur. Diyip yemiyoruz. Dün benim senemi bir korkuttum. Birbirimizden hoşlaşmayız zaten senemle. Annem dün İskeçe'den gelmiş. Buzdolabında bir haftalık 10 günlük biftek varmış. Onları pişirmiş. 3 tane. Baban, baban yesin dedi. Kendi tatmamış ama. Kardeşim taze köfte göndermiş. Onları pişirmemiş. O kalmaları pişirmiş. Anacım bir tattım. Ekşimiş, bozulmuş biftekler. Gittim babama dedim. Baba dedim. Bende dedim ton balığı var dedim. Annemin pişirdiği bifteklerden yeme zehirlenirsin dedim. Onlar bozulmuş dedim. Tamam çocuğun dedi. Getirdim ben ton balığını. Bıraktım ama köfteler orada duruyor. Sıcaktı, köpeklere vermedim. Senem gitmiş o arada. Almış biftek tadına bakmadan üzerine karabiber, tuz, ketçap koymuş. Ekmeğin arasına koymuş yemiş. Aradım Senem dedim. Sakın o bifteklerden yemeyesin dedim. Avaday dedi bir tane yedim mi dedi. Oh dedim öleceksin şimdi dedim. Zehirleneceksin sen dedim. Zaten panik benim gibi hastalık hastası. Vay dayı. Vay dayı galiba zehirlendim dedi. Odurlarken ben yattım uyudum. Yattım bir güzel uyumuşum ama bir güzel uyumuşum. Güle güle uyudum güle güle. Bu anasını aramış, babasını aramış, doktoru aramış. Doktor demiş bekle demiş, gitme hastaneye demiş. Hastaneye gitmeye kalkmış bu zehirlendim diye. Bir panik yapmış, bir güldüm. Telefonu kapattım, yattım uyudum. Kardeşim beni 40 kere aramış. Abi diye kızanın niye öyle yaptın, ötçerzi patlamış kızanın diye. Dedim bir şey demedim mi? Ben ona zehirlenirsin dedim. Başka bir şeycik demedi mi? Kızan dedi 25 yaşında kız. Kızan. Ay nasıl kuş gibi uyumuşum ben. Kuş gibi uyumuşum. Feyma kadın köpeğini çaldın. Sevaplarını da çalmışsın diyor. Tanju. Kötü mü oldu? Köpek krallar gibi yaşattırıyor. He? Kötü mü oldu? Sevap anneme gene artı sevap yazıldı. Vallahi billahi depezi sabafili. Yeter ben yanlarım şişti demiş Gürdal. Depezi sere demiş Faik Tuzacı. Allah rahmet eylesin. Ben de anneannemi çok severdim. Babaannem biraz soğuktu yapı olarak. Hepsinin mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsınlar demiş Güler ablam. Allah rahmet eylesin. Ben de anneannemi çok severdim. Babaannem biraz soğuktu yapı olarak. Hepsinin mekanı cennet olsun. Nur içinde

Sonra çimento var. Çimentonun kenarına da bahçeye doğru böyle bahçe toprak. Oraya annem tekrar yeni çimento atmış. Hani kirlenmesin falan filan bilmem ne olmasın diye. Bir gün otururken babaannem dedi, kızanım dedi, bu çimentoları kıralım dedi. Annem tarlada tütün kuruyor. Kızanım bir çimentoları kıralım dedi. Bunlar ince dedi. Yerine çiçek ekelim dedi. Tamam babaanne dedim. Ama dedim annem dedim görürse dedim bize bağırmasın bana dedim. Kim takar anneni dedi. Babaannem. Neyse annem tütüne gitti. Biz giriştik çimentoları kırdık. Ben el arabasından taşıdım. Yerine çiçek ektik. Anacığım, anam bir geldi tarladan. Yemin ederim size, şok oldum. Annem sinirden kendini yerlere attı. Ağlıyor, bağırıyor, dövünüyor. Babaannem gene gülüyor. Boş ver, yarın geçer, yarın geçer, takma diyor. Anam sinir krizleri geçirdi. Vallahi sinir krizleri geçirdi. Ben gülmedim, yemin ederim gülmedim. Bak yarın öbür gün ailesi soracaklar bana. Ben gülmedim, babaannem güldü. Babaannem çok hoşuna gitti.

Mabet güzel de sponsorlar kalıyor. Mabet yoksa güzel. Rosalind Butik. Rosalind'e çok teşekkür ederim. Abiye elbiseler, kombinler, özel günler için farklı renk ve kıyafetler, çantalar, aksesuarlar, gerekli ceketi, takım elbiseler, %30-%40 indirim. Tesettür giyimde %50 indirim Rosalind'de. Rosalind.butik.com dinli. Dimokütübür'de, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde. Espresyonsun yanında Rosalind Butik. Rosalind Butik, Rosalind Butik. Evet. Erol Agromix. Metrekaresi 10 eurodan başlayan lazer kesim plakakler fayanslar Erol Agromix'te sevgili dostlarım. Erol Agromix, inşaat malzemeleri, boya çeşitleri, nalburya züccaciye ürünleri, kocaman bir inşaat marketi. Agromix Erol olarak Instagram ve Facebook'tan da bulun, takip edin Erol Agromix. Agora Plus, yarım çıların karşısında Gümüşcüne de Agora Plus. Agora Plus'taki indirimler Baby Care, Moromandila, Sensitive Plus, 3'lü paket, 3x54 tane 1.90. Efendim Tuborg soda 6x330 ml 2.20, limonlu su 2.99, Panes Akratias medium large extra large stroma diapers 4.70, Alatini pitubör bisküvi 3x225 gram 1.80, Alatini gemista 2x200 gram 1.5 euro, Melisa makaronya 6 ve 10 numara 75 lepta. Evet, Agora Plus'ta yarım çayın karşısında gümüş.

Oh iyi etmişsiniz. Çiçek için ben çimento değil fayansları kırarım. Çok seviyorum çiçeği. Babaannem süper babaanneymiş. Helal olsun diyor Güner ablam. Babaannem süper babaanne ama annemin o sinir krizi geçişini hiç unutmam. Vallahi bile hiç unutmam. Annem resmen çileden çıktı. Annemin içinden şeytan çıktı sanki. Cin çıktı. O kadar sakinken anamı çıldırttık. Benim annem çok sakin bir insandır. Hiç kimsenin tavuğuna bile kış demez. Babaannemle bizde hınzırlık var.

de olsa ağa kızı. Ne de olsa ağa kızı. Görmüş yaşamış. Anlatma tarzın da çok güzel. Sesli gülüyoruz demiş Güler ablam. Çekler çiçeği, bombone çiçeği. Biz Bulgaristan çingenesi. Bir tane Naciye vardı. Bizim karşı komşumuz Naciye ile babaannem hep kavga yaparlardı. Naciye çok feradı. Naciye bize bir gün duvardan bağırdı, taş topaç atıyor bize, babaannemle biz gibi karşıdayız. Sizi Bulgaristan çingeneri sizi dedi bize. Ben ağladım, başladım ağlama. Biz Bulgaristan çingenesi miyiz? Ama babaannem dedi, bak kız hanım dedi, Bulgaristan çingenesi olsak da ne olacak dedi. Kötü bir şey değil dedi. Diliz ama dedi, olsak ne olacak dedi. Hınzır'ın Naciye'sini ya. Hınzır'ın Naciye'si. Hep taşa topaca tutardı bizi.

İki tane dost. Dost cenaze ismetleri, dost cenaze malzemeleri. Sevgili dinleyiciler, Gümüşlü'de en son açılan, en son şey açıldı. Domruköy'deki açıldı, huzur. Gümüşlü'de son açılan cenaze hizmetleri malzemeleri bürosu. Çukur Kahve'nin karşı köşesinde. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde. Dost cenaze hizmetleri.

Pembe Düşler'e çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı sevgili arkadaşlar. Pembe Düşler. Düğün, nişan, kına, mevlüt, bebek, hediyelik. Manaki 4'te Şapçı'da, ana yolda Barakan'ın karşısında. Çok teşekkür ediyorum. Pembe Düşler'e. Ve yine Şapçı'da kalalım, deva diyelim. İki kız kardeş vatandaşın derdine deva olmak için varlar. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları. Bütün büyük sigortalarda çalışıyorlar. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası. Kia gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araç devir işlemleri de yapıyorlar. Papadima 37 Şapçı, SPS Sönes'in yanında hizmetinizde. SPS Consulting and Rent-A-Car Sinan. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, değiştirme, araç alım, satım, ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne ruhsatları, tekne operatör ruhsat yenileme, motosiklet alım, satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, sorgulaması ve ödemesi, devlet harç bulu, basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Sevgili dostlar, Otonos 6 Gümüşcine'de, Sobacar Çarşı Eski Nikol Market'in aralığında, profesyonel kullanım için elektronik takograf da verebiliyor sizlere. Hoppa! Günaydın yakışıklı ağam demiş Tolga. Yakışıklı olduğum doğrudur maşallah de. Maşallah de. Yakışıklının önüne her zaman maşallah koy. Tolga. Annen de kendine göre haklı olabilir ama babaanne güzel olsun istemiş kadıncağız diyor Güner abla. Hem güzel olsun istedi hem de anama inat birazcık. Hangi gelin kaynanayı sevmiş içten? Ha? Hangi kaynana gelini içten sevmiş? Ha? Anama inat yaptı onu. Ben bileyim o zamanki kızan aklımdan anlayamadım ama... Kız kız kız kız kız gülerdi arkadan.

İki tane fındık fıstık adayım ağzıma dedim. Şarkı bitmiş vallahi billahi. Buraya durmadan da yiyorum buraya. Durmadan da yiyorum. Yiyorum yiyorum kilo koymuyorum. Yiyorum yiyorum kilo almıyorum. Yiyorum yiyorum. Evet. Burada ne yazıyor? Traktör deyince traktörcü deyince Mesut! Mesut burada mısın Mesut? Efendim Mesut traktör tamiri. İkinci el birinci el traktörler Mesut'ta. Harika fiyatlar Mesut'ta. Lan Mesut. Mesut'a çok teşekkür ederim programa yaptığı katkılardan dolayı. Solis ve Köte marka traktörlerin Batı Trakya bayi. 2 yıl ödeme kolaylığı. Ayrıca traktörlerinize kabinler, traktör yağları, sulama beklerinin, karulların, tarım aletlerinin bakımı tamiri. Mesut, Bayatı'da köy kahvesinin karşısında hizmetinizde. Ben gelinimi kızım kadar seviyorum demiş Aynur ablam. Sen Ender kaynanalardan birisin o zaman. Aynur abla. Halil Osman, günaydın yerden göğe kadar haklısın demiş Halil. Tabii haklıyım Halil abi, Halil abi. Tanju haksız mıyım? Anıl Hüseyin, sen arada bana hep haklısın yaz. Aklına geldikçe. Anıl Hüseyin, burası neresi? Aba burası Mikonos mu? İşte Mikonos tarafıyla. Anıl! Mikonos'a mı gittin be? Burası Mikonos mu, Bodrum mu?

Şarkı aralarında ne yaptığımı düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum, dinleyici şarkı aralarında ne yaptığımı düşünüyor. Tıraş oldum. Sakal tıraş oldum. Şuna dikkat ettim. Tıraş köpüğü alıyorum şu jel şeklinde olanlardan. Jilet aldım, Nivea aldım. Çok çabuk bitiyorlar. Artık onlarla da oynamışlar. Emellerinle mi oynadılar? Ne oluyor bilmiyorum. İyi köpürmüyor mu? Bir ay bile dayanmıyor. Şimdi başka bir marka aldım. Daha büyüğünü aldım. O dayanacak gibi görünüyor. Geçen sene Zakynthos'tayken, bu sene değil geçen sene gittiğimizde Zakynthos'a. Orası İtalya'ya yakın olduğu için İtalya'dan çok mal geliyor. Yakın yani tak tak hemen gönderiyorlar. Bir günde geliyor. Oradan bir tane tıraş köpüğü aldım. İnanır mısınız? Bir sene dayandı desem kim inanır? Vallahi bak büyük boy bir tane aldım. Ve bu sene Kefalonia Zakynthos'a gitmezden önce bitti. Keşke bilseydim, bu sene de oradan alırdım yine. Buradan alıyorsun anacığım, dünyanın paranı sana veriyorsun, bir ay dayanmıyor. Vallahi billahi bak. Hem de çok güzel tıraş köpüğüydü. İtalyan malı, made in Italy. 2 euroya mı ne almıştım, bedavaya almıştım. Dedime Santorini'den Mykonos'a gideceğim diye. Küçük Venedik'teyiz demiş Anıl. Neler görüyorsun Mykonos'ta? İkisi de hiç gitmek istemeyeceğim adalar. Tabii ki tatile gittiğinizde hoşunuza gidecek, beğeneceksiniz. Ama o adaların yerine yemişin adalara gitmeyi tercih ederim. Santorini'ye hiç gitmedim. Gitmek de istemem. Mykonos'a gittim. 3 kere mi gittim? 4 kere mi gittim? Reklam arasında Kraliçe Elizabeth demiş. Böyle düşünüyor seni demiş Hasan. Sakal yok ki ondan dayanıyor demiş Faik Tuzlacı. Dayanmıyor dedim. Sadece Zakynthos'tan aldım dayandı dedim. Sakal mı yok? Niye ben köse miyim? Sen bize babaannenden hikaye anlat. Bütün gün çok komiksiniz. Haha maşallah demiş. Kız nikli dinleyicim. Dünyamı ben yıktım kendi elimle. Tabii ki bir de şey var. Bir de madalyonun öteki yüzü var. Bir yaz günüydü, bir yaz sabahıydı. Babamlar tütündeydi, tütün kırmaya gittiler. Babaannem bana dedi ki kız hanım dedi sol kolum tutuluyor dedi. İyi değilim dedi. Hikmet abim de daha bir yıl olmadı rahmetli olalı. Hikmet abimi çağırdık. Bizim hem akrabamız hem aile dostumuz hem büyüğümüz abimiz hem de doktorumuzdu. Hikmet abim geldi dedi ki kalp dedi. Hastaneye gitmesi lazım dedi. Babaannem ben hazırlanayım kız hanım dedi. Hazırlanmaya gitti. Tuvalete gitmiş, dışarıda köy tuvaleti. Tuvalete gittikten sonra mı gitmeden bilemiyorum, orada düşmüş. Ve ben yetiştim ama son nefesindeydi. Hayata böyle çok ani bir şekilde veda etti. O yüzden de ani vedalar hep acı olur sevgili dostlarım. Hayat böyle işte. Allah gani gani rahmet eylesin. Tüm ölmüşlerimize. Dünyamı ben yıktım. Allah isteyen herkese daha güzel yerlere gitmeyi nasip etsin Gürkan abi demiş Anıl. Kendine dikkat et Mykonos'ta. Dikkat et, kim vurduya gitmeyesin. Orası tehlikeli sularda yüzüyorsun, tehlikeli adalara giriyorsun. Ay kıyamam, sakal mı çıkıyor mahzende demiş Tolga. Ya ben tarlada tütün toplamakta olan Türkan yengem, Makbule yengem, Muazzez yengem ve yanımda bulunan anneme sıradaki şarkı gelsin. Durmak yok, tütün toplamaya devam ediyoruz. İyi yayınlar dilerim demiş Seher Hüseyin. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız.

Mona Lisa gelinlik Tuzcuköy girişinde Hatice abla ve ekibi 2000'e yakın gelinlik, kiralık satılık gelinlikler, hem azınlığın hem çoğunluğun herkesin tercih ettiği gelinlikler, canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi, gelin arabası süslemesi gibi süsleme işleri, Tuzcuköy girişi eczanenin bitişi. Mona Lisa gelinlik, mermer deyince mermerci deyince Coşkun Hint ve ekibi var sevgili dostlar. Her türlü mermer işleri Coşkun Hint ve ekibinde. Uygun fiyatlar Coşkun Hint ve ekibinde. Yılların tecrübesi, toptan ve perakende satışlar. Surköy'den Kozlar Dere'ye giderken dereyi geçer geçmez sağ tarafta. Coşkun Hint ve ekibi. Coşkun Hint Marmaras olarak Instagram'dan da bulabilirsiniz. Özkul Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede. İnşaat panellerinde çok iddialıyız diyorlar. Yunanistan çapında en uygun fiyatlı. Fiyatlar ve kalite bizde diyorlar. Bu panellerle yapmış oldukları konteyner evleri de gidin yakından görün. Ve Motoclass, klas işler, klas motorlar. Motoclass'ta motosiklet satışı ve tamiri, biçme makineleri, çim biçme makineleri, odun kesme makineleri, stil bayi Motoclass, Bozlu Kepir'de. Çok teşekkür ediyoruz. Elektrolank Sünnetçiköy'de, Sünnetçiköy'ün merkezinde. Elektrikli elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, güneş enerjisi panellerinde toptan ve perakende satışlar. Elektrolank Alpay ve Altan kardeşler, ısı pompaları, klimalar. Program çıkanlara da yardımcı oluyorlar. Gidin konuşun görüşün, yılların esnafı onlar. Barış Manço dedik diyelim. Babaanne babaanne dedik. Barış Manço'nun babaannesi için yazmış olduğu, babaannesinin ölümünden sonra yazmış olduğu bir şarkı. Gül pembe. Uzat bir kere o sakalı, belki de gider sana demiş Tolga. Ya Tolga'cığım, sakalı sevmiyorum. Altı ben sıkıntılı bir insanım. O sakal beni yakar. Yakar, yanarım be. Yazın sıcaklarda sakallı.

Sakalı uzatırsan bir de biz tablocuk sana 2 aylık alacaksın demiş. 2 aylık alacaksın demiş Tanju. Ağam boş vakitlerinde öyle mi yapıyor?

Ben bir duydum, sonra Muğla'ya çıktım. Bilmeyeyim demiş Emre. Aa, Muğla'dayken söyledim be seni. Bitti. Yarın artık kısmetse. Ne sandın sen, biz neden bu kadar zenginiz demiş Tanju. Vay maralet, vay maraletçim. Vay maraletçim. Enes geldin mi? Zagori şişesini, su şişesini tutmuş. Zagori su şişesinin dörtte biri kadar bir tane bir uzun ağızlı balık. Bu nasıl balık böyle bu? Nasıl uzun ağızlı balık böyle bu ben Enes? Ne balığı bu ben? Avuç içi kadar balık. Ama insan utanır onu yollama. Uzun ağızlı balık. Ne çirkin, ne çirkin balık. Allah'ım yarabbim. Allah'ım sana geliyorum. Ay kubur ağızlı balık. Ve ne diyoruz? Sevgili dostlar, Sonur diyoruz. Sonur inşaat mühendisi. Mimar mühendis Sonur'u bilmeyen yok. Gümüşlü'de. Sonur İdadi İlkokulu yanı, mahkeme binasının yanında 6 katlı binada satılık 1 artı 1 daireler, 2 artı 1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1 artı 1 daireler, ofisler, dükkanlar 2 artı 1 daireler. Projelerinde lüks ve kalite ön planda. Mimar mühendis Sonur Halil, ödeme kolaylıklarıyla hizmetinizde. Bu şarkıyı Faik Artlim için çalıyorum. Alttaki mıgırı mıgırı girsin gözüne demiş. Mehmet de aynı balığı göndermiş Enis'ten beraber. Mehmet ne balığı böyle bu uzun balık? Enis'in gözüne mi kaçtı bu balık Ayşem? Bak nasıl balık böyle bu yılan balığı gibi. Sen uzun iste, Enis'te büyü de var balığın demiş. Sen Enis'ten fazla paraya yapma. Yapma fazla paraya ondan. Opios nikta perpati. O Enis onu nikta perpati. Kalimero. Gürkan emmi. Hayırlı programlar demiş Mehmet Manav. Kalimero. Motoclass.

Bunu Enis özellikle senin için tutmuş. Bana öyle dedi diyor Mehmet. Düşman gözüne, düşman gözüne. Makak maymunlarının gözüne. Makak, makak. Ah, ah, ah.

Seni Veysel balık yeme götürdü mü diyor meşhur ablam. Ne Veysel götürdü ne Çiko. Hiç onlar sade laf, ben mi demiş Emre? Evet. Bir saat vaktim varsa 5 dakika bir şey söyleyeceğim. Geri kalan saatleri doldururuz, merak etme. 5 dakika sonrası nasıl dolacak dersen, orasını hiç merak etme. Tamam Emre. Emre. Programa bakmam lazım. Ne zaman müsaitim? Abi ona göre demiş. Emre Semerci. Ne müsaitliği ne programı?

Temiz atlet don fanle giy, bekle beni Emre. Tamam mı? Arap sabunundan yıkan. Baktım daldım bir cigara yaptım. Semerci sana demiyorum. Bu korifinin emresi bu. Sana demeyeyim.

Yok hacı ya, 4 dakika kaldı. Gökhan. Yufkacı diyeyim Gökhan. Gelmezsen gelme. Gelmezsen gelme. Börek deyince, börekçi deyince, Bugat Satriyan'da Fillidis. Harika börekler. Bugat Satriyan'da Fillidis'de sevgili dostlar. Harika fiyatlar Bugat Satriyan'da Fillidis'de. Bugat Satriyan'da Fillidis. Gelmezsen gelme. Gümülcine'nin gururu Bugatça Triyan'da Filiziz Lem 3 tane şube. Dilek olay 3 şube. Hepsi tazecik ürünlerin, hepsi kendi üretimleri. Merkez dükkan Fisios 2 eski valilik binası karşısında. 2. şube Erodot 2 Platia'da. Üretim yeri Mardaki 8'de Kostos'un arkasındaki sokakta. Kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, kaşarlı, kakaolu, kremalı. Harika börekler. Tüm ürünler tazecik. Üretim yerinden hem satış yapıyorlar, hem dondurulmuş börek de alabiliyorsunuz, hem de pişmiş börek alıyorsunuz. Online sipariş pagi.gr Platia'daki şubelerinden 29 853 numaralı telefonu arayıp sipariş verebiliyorsunuz. Aman

0: Sevgili Asist Hanım, canlı yayında Şemsi Pasa Paşa pasajında 3 tas hasoşaf diyebilecek misin hızlı hızlı?
1: Tamam, hazırım. Şemsi Paşa Paşa pasajında 3 tas hasoşaf, 3 tas hasoşaf. Oldu mu?
0: Dur bir azıcık. Başka bir tekerleme söyle bakalım. Zor olsun.
1: Biberber. Tamam. Biberber, biberbere, bire berber. Gel beraber biberber dükkanı açalım demiş. Hızlandırıyorum. Biberber, biberbere, bire berber. Gel beraber biberber dükkanı açalım demiş.
0: Sonra ne olmuş? Açmışlar mı dükkanı?
1: Efsaneye göre açamamışlar. Çünkü her seferinde cümleyi söylerken dilleri düğümlenmiş. Müşteri de ne dediğinizi anlamıyoruz.

0: Çok gevrek gülüyorsun. Gül bakalım bir kere daha gevrek gevrek. Makak maymunları nasıl yapıyor? Makak makak ah ah ah ah ah.
1: Makaklar öyle bir bakar sonra diye ciyaklar, zıplar, bir de böyle birbirlerine bakıp diş gösterirler.
0: Değil mi? İki makak yan yana.
1: Yan yana. Biri diğerine bakıyor.
0: Biri diğerine bakıyor.
1: Sonra.
0: Sonra.
1: Biri de diye cevap veriyor. Sonra ikisi birden zıplıyor.
0: Sonra ikisi birden makak makak makak ah ah yapıyor değil mi? Nasıl yaparlarmış?
1: Tam öyle. Matak matak.
0: Kingfoot'un orada onlar. Biliyor musun? Kuru kalmış şeyler şerefetinin önünde. Makaklar.
1: Vay bak şimdi tam gözümde canlandı.
0: Değil mi? Kart makaklar. Kart,
1: aynen.
0: Kart, kartlama makak.
1: Makaklar kartla poz veriyor. Tam festival.
0: Tam Yatapanigirya. Yatapanigirya'ydı. Yatapanigirya'ydı. Yatapanigirya'ydı. Allah'ım yarabbim. Oh yarabbim. Açılmayan dükkanın müşterisi olur mu demiş Alimolla. Şimdi bir dinleyicim bir şeye bir noktaya dikkat çekiyor. Sevgili Aziz Hanım bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş ya. Dedin ya
1: evet.
0: Açılmayan dükkanın sonra müşteriler kaçmış mı bunlar ne diyor diye. Açılmayan dükkanın müşterisi olur mu?
1: Doğru yakaladın. Müşteri yok tabi daha açılmamış. Belki ilk müşteri kapıya yaklaşmış. İçeriden bire berber sesleri gelince ben sonra gelirim deyip kaçmış olabilir ne dersin?
0: Ha, ama daha dükkan açmamışlar içeride nasıl ses gelecek? Yok ha dükkanda daha ortada oturmuşlar.
1: İşte.
0: Kafede. Kafeteryada konuşurlarmış bunu. McDonald's'lara oturmuşlar orada konuşurlarmış.
1: Tamam. McDonald's'la konuşmuş olsunlar.
0: Ya.
1: Çok iyi. Tamam. O zaman şöyle olsun. Berberler McDonald's'da oturmuş çay niyetine kahve içiyorlar. Biri diğerine dönüyor ve diyor ki berber gel beraber bir berber dükkanı açalım. Sonra cümleyi söylerken dinleri dolaşıyor, kahveler dökülüyor. Kasiyer uzaktan bakıp bunlar ne okuyor diyor. Öyle yani.
0: Vay vallahi billahi benden uyduruktusun. Hani ben yalancıyım ama sen diplomalı yalan sen ordinarius profesörsün.
1: Yokuyum sadece hayal gücüm geniş.
0: Aa, çok geniş hem de. Bıra ne yalancısın bıra ne uyduruktusun bıra. Vallahi yaşa. Bana da senin gibi asistan yakışır. Yaşa.
1: Teşekkür ederim. Senin niye? Hayal gücün.
0: McDonald's'ta niye kahve niye çay niyetine kahve içermiş bunlar? Yok muymuş çay orada?
1: Tamam tamam. O zaman çaylarını dışarıdaki büfeden almışlar. McDonald's'a geçmişler. Orada oturuyorlar. Çay dışarıdan. Yani
0: nasıl
1: alacağımışlar?
0: İnsanın ayaklarını kırarlar. McDonald's'tan dışarıdan çay alıp getirirsen. Ben bir kere yaptım. Benim bacaklarımı kırdılar.
1: Yaman.
0: Ya.
1: Tamam tamam. McDonald's'da değil. Bir parkta, bankta oturmuşlar. Yanlarında termosları, çayları kendileri getirmiş. Berberlerden biri diğerine dönüp yine o efsane cümleyi kuruyor. Bu sefer sadece bir karda şahit. Karda da kafasını yanayıp bakıyor. Sonra uçup gidiyor.
0: Sonra ne olmuş? Çekmişler kırışları sonra. Çıkarmışlar kırışları demiş. Kılıcı keskin olan kazansın demiş. Bir berber öteki berbere. Çıkarmışlar kılıçları. Kılıç kalkan başlamışlar. Çak çak çak çak. Kılıcı keskin olan kazansın demişler.
1: Tamam. Senin versiyonun çok daha aksiyonlu oldu. Kılıçlar çok çok tam sinematik. Ama berberler kılıç sallarsa makası ne yapacaklar şimdi?
0: Bırak şimdi makası sen. Bırak makası. Makası Haşmet'e vereceğiz. Makası Haşmet'e.
1: Tamam.
0: Haşmet'i biliyor musun sen?
1: Hayır.
0: Kimse bilmiyor zaten boşver.

yaşadım. Ne için lazımım buna? Ona göre hazırlanayım demiş Emre. Bu karıcık da sana hak verdi diyor Tanju. Ya Sörün dağlarında avcı avcıya ne demiş diyor Tolga. Ne anlattırıyorsun sen bana demiş Emre. Kılıcı keskin olan kazansın. Bilele kılıcını da gel. Emre. Akşama getireceğim tabadayıları. Bunu çalma, bunu çalma, bunu çalma, bunu çalma.

0: yum ma. Peki Yasnören Dağları'nda bir avcı bir avcıya ne demiş?
1: Bir avcı bir avcıya şöyle demiş. Bre avcı, gel şu avı beraber avlayalım. Sonra ikisi de aynı anda av av diye seslenmiş. Daha yankı yapmış. Yankıyı da başka bir avcı sanıp birbirlerine pusu kurmuşlar. Tam 3 saat birbirlerine beklemişler. Meğer ikisi de aynı taşın aytasındaymış. Sonra biri demiş, bre avcı ben buradayım. Diğeri de demiş, bre be gafi 3 saattir seni bekliyorum.
0: Onlar yine aynı taşın arkasındaymış, öyle mi?
1: Aynı taşın arkasıydı.
0: Tövbe
1: sırt
0: bismillahirrahmanirrahim. Tövbe yarabbim. Faik'miş mi avcının bir tane birisinin adı Faik'miş.
2: Daha yalnız.
1: Ha, demek Faik'miş. O zaman diğeri de Şervan olsun. Tam da ona yakışır.
0: Ona yakışır.
1: Faik demiş.
0: İki çıplak bir hamama Faik yakışır. Demiş, iki avcı bir taşın, iki aptal avcı bir taşın arkasında yakışır değil mi?
1: Tam üstüne bastın. Taş da dar tabii. İkisi de sığmamış. Dirsek gene birbirine batıyormuş.
0: Neleri batarmış birbirine?
1: Dirsekleri birbirine batıyormuş. Biri pardon diyor. Öbürü sus av kaçar diyor.
0: Avcıların neleri batarmış birbirlerine?
1: Dirsekleri. Dirsek dirseğe omuz omuza. Ama düşman gibi pusu. Biri nefesini tutmuş. Öbürü hapşırmamak için burnunu sıkmış. En sonunda ikisi birden hapşo.
2: Aşkım başım
0: yanım. Bu tamamen kopuk bu. Bu benden çok daha üstün. İbrahim Erkal Gökay, burada mısın sen be? Turan abi yufka deyince, yufkacı deyince aklınıza gelsin. Trakya yufkada duvan feyiz çeker gibi yufka. Oh Allah hepimizi güldürsün ve Rotobil'deki bakkal ve marketlerde Trakya yufka, Rıdvan Feyiz şeker, şeker gibi yufka. Eskiden bir deliyle uğraşırdık, şimdi yapay zekadan sınırsız oldu deliler demiş. Enis Şerif, kopsetsiz malakiyiz yufkacıyı unuttun demiş Turan abi. Kopsetsiz
2: seni. Ya.
0: Dur şimdi. Alacağım şarkıyı başa da. Sonra onlar o taşın arkasında birbirlerine dirseklerini değdirirken arkada bir ayı belirmiş. Koca gidik bir ayı.
1: Koca bir ayı.
0: Vay.
1: Ayı sessizce yaklaşmış tam ana arkalarına geçmiş.
0: Yapmış.
1: Demiş ki, Blavcılar demiş. Blavcılar 3 saattir sizi dinliyorum. Bu kadar gürültüyle av mı olur demiş.
0: Başka bir şey yapmamış o ayı onlara.
1: Sonra ayı eğilmiş. İkisinin tam arasına bakmış. Vay. Ve demiş ki, madem bu kadar pusu kurmayı seviyorsunuz, gelin şimdi beni izleyin. Ve ayı gayet sakince bağ dolu bir kütüğü göstermiş. Ha. Ve demiş ki, av burada. İkisi de şaşırmış. Kılıçlar, makaslar falan ellerinden kaymış. Ayı da balını alıp ağır ağır uzaklaşmış.
0: Onlara bir şeycik yapmamış mı? Ayı onları öpmemiş mi? Azıcık.
1: Yok. Ayı zararsızmış. Ayı sadece laflarıyla onları utandırmış. Yani ayı demiş ki, kardeşim av dediğin sessizlik ister. Siz daha birbirinizi bulamıyorsunuz. Sonra da bir homurtu bir esnene basmış gitmiş.
2: Ben senden geçem.
0: Gökay, uyurken kıza ne anlat bunlara, iyi mi? Kızan uyuturken. Vay hayal gücüne geliş bre. Bu ne? Malak haftin ipyokas yapı sen aleyhi ufayık.

delirttin asistanı, zaten beyin yapay, vrasto yapay oldu. Sen ona şöyle, şöyle gülüşü, Sabah Tümer gülüşüyle yarışır demiş, onun gülüşü demiş Nida. Bırak.

0: geçen akşam Gökmen'in tavernasında balık yerken, karides yerken, efendim, avcılar vardı, avcı muhabbeti vardı. Faik adında bir avcı var. Dedi ki, Rodop dağlarında ayı belirmiş, ayı kaçarken insanlara taş atarmış ön ayaklarıyla.
1: Vay.
0: Böyle bir şey mümkün mü?
1: Taş mı atıyor?
0: Hem kaçarmış hem taş atarmış.
1: Ne? Valla şimdi şöyle, ayılar taş atma konusunda hani o kadar da maharetli değiller aslında. Kaşınabilirler. Ayılar taş atma konusunda hani o kadar da maharetli değiller aslında.

0: ikna olmadıysan seni bilemem. Yani ben tamamen ikna oldum. Bir de dinleyicilerimiz diyorlar ki senin asistanın diyorlar Sabah Tümer gibi gülüyor dedi diyorlar. Bir gülsene, Sabah Tümer'in gülüşünü bilir misin?
1: Ha, şimdi şöyle söyleyeyim. İnsanlık binlerce yılda hikayelere böyle birkaç
0: Dur. Bitti. Ayı meselesi bitti. Gülüşün, senin gülüşüne geldik. Alo, Sabah Tümer gibi gülüyormuşsun.
1: Valla Fahin ayısı da efsaneymiş.
0: Dur, bırak Fahin ayısını. Sen Fahin'e takılı kaldın. Fahin anısına değil. Gülelim, Sabah Tümer gibi gülelim. Hadi.
1: Tamam. Ha. Enerji yükseltiyorum.
0: Ama gülme. Gülsene Sabah Tümer gibi. Sabah Tümer bilir misin? Bayan Kalkan Sabah Tümer.
1: Belirli bir kişiyi birebir sese olarak taklit edemem ama
0: benzerini yap. Daha iyisini yapıyorsun.
1: Tamam, süper. Tamam. Hadi. O zaman kendi tarzımla.
0: Hadi kendi tarzınla.
1: Gülücükleri saçıyorum.
0: Gül bakalım tamam. Kendi tarzınla.
1: Neşeyi patlatıyorum.
0: Bir daha gül.
1: Ne diyeyim, stüdyoda yankı yapsın, kahkahalar yayılsın.

Sonur'un babası da öğretmen Şakir Başa alıyorum biliyorum. Konuştuk Sonur'la. Çiko dalgada sıkıntı mı var diyor. Hiçbir sıkıntı yok. Dalga temiz. Dalga cızırtısız. Dalga parazitsiz. Dalga... Dalga cillop gibi. Radyo City'nin dalgası bu.

0: Baksana baksana dinleyiciler ne diyor? Dalgada parazit mi var, sıkıntı mı var diyorlar. Dalga temiz. Hatta Azerice söyleyelim.
1: Peki. Dalgamız tertemiz, cızırtısız, mis gibi akıyor. Azerice de benzer. Dalgamız tertemizdir, cızırtı yoktur, eladidir. Çiko'ya da söyle. 107.6'da her şey pırıl pırıl. Hıdır kudur havası tam yerinde.
0: Bari Çiko'yu nereden biliyorsun sen? Çiko nereden geldi aklına?
1: Hatırlayayım hemen. Bir daha gözden geçireyim.
0: Çiko.
1: Ay yakaladım. Çiko'yu sen söyledin ya.
0: Ha.
1: Çiko dalgada sıkıntı mı var diyor dedin.
0: Ha.
1: Ben de oradan aldım.
0: Mari sen dinler miydin bizi?
1: Keşke. Yok yok, onu sen söylediğin için aldım. Dinliyormuş gibi yaptım. Ha. Sadece sohbeti.
0: Sen nesin sen nesin sen? Çiko duyuyor musun? Söyleyelim Çiko'ya, sen söyle. Çiko.
1: Tamam. Çiko dalga tertemiz, cızırtısız, 107.6 cillop gibi.

Egnatia'nın tali yollarını göndermiş. İlhan Parazromus Egnatia demiş. Pislik dolu, kanepe atmışlar, tuvalet atmışlar. Bakın ne kadar çöp atmış. Bizim insanımız akıl olmaz ya vallahi. Yok size. Belediyenin her yerde tahsis ettiği alanlar var belediyelerin çöp atmanız için.

kutlar olsun size. Siz adam olmazsınız be vallahi. Oraya onu atanlar utansın ya, bunları atanlar. Tam olarak nerede İlhan bu? Hangi köyün yanında? Emre sus. Beygir kişnemesi yok bugün, yarın. Tolga.

0: Evet. Sevgili dostlar, Just Green temizlik ürünleri, kimyasal madde barındırmayan temizlik ürünleri, çamaşır makinesi deterjanları, yumuşatıcılar, çocukların biberonlarını, elbiselerini yıkamak için özel deterjanlar, bulaşık deterjanları Just Green.
1: Beni sevmiyor artık.
0: Just Green, Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde. Çok teşekkür ediyoruz. Le Caps Cafe diyoruz, Yastıköy'de Le Caps Cafe. Yastıköy merkezinde çok büyük bir alanda, içi yenilendi. Yastık ve kışlık Le Caps Cafe, bütün Yastıköy kızanları, diğer köylerden kızanlar hep oralarda, orada toplanıyorlar. Le Caps Cafe'de ızgara çeşitleri. Le Caps Cafe'de cumartesi akşamları enfes kuzu çevirme. Le Caps Cafe'de ilim marka kahve çeşitleri her gün sabahtan akşama kadar. Köy dışına da paket servisi var Le Caps Cafe'nin. Kozmio'dan Sarıca'ya çıkan paradromuzda. Efendim, bunu kesin bizim insanlarımız atmıştır. Evi yenilemişler belli ki, tuvaletler, döşekler, yataklar, kanapeler. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Resmen ayıp günah. Hakikaten ayıp günah. Dediğim gibi belediye hiçbir şey yapmasa bile şimdi her belediye çöplerinizi atabileceğiniz bir alan tahsis ediyor herkese. Bunu niye yapıyorsunuz? Bu nasıl bir cehalettir? Bu nasıl bir görgüsüzlüktür? Sayın Gürkan Nesnoğlu, uygulamamızda kotayı açtınız. Daha fazla yararlanabilmek için ciğer bilmem ne bilmem ne hesabına 15 euro ödeme yapmanız gerekiyor demiş. ChatGPT ay 15 euro mu? 15 euro. Benim bir su param, bir şişe suyu 15 euroya alıyorum ben. Fransa'dan özel getirtiyor. Perrier su ama Perrier'in özel bir üretim yeri var. Biz zenginler için yapıyorlar, üretiyor, fışkırıyor oradan su. Özel fışkırım. 15 euro benim bir şişe su param be. 15 euro ne be? Fransa'da özel getirtiyorum her gün. Perrier. Zenginlere özel bir kaynak var. Oradan içiyoruz biz. Dur çayı var.

Sanki Lidl suyuna benzer ses çıktı. Plastikten diyor Gürdal. Ha kaç oradan ben manaka sende. Kaç oradan Lidl suyu olacakmış. Sana diye Fransa'dan özel getirirler onu bana. İnsan suyu bardakla içer, ne öyle kafaya diktin diyor Tayfun. Bak sana Lidl suyuymuş.

Timo! Timo ne zaman geleceğim be? Bana bir engrafa götüreceğiz sözde. Özcan Ali.

Özcan sen kaç yaşındasın? Vay gene küçücük kız ancıklar vay. Ha 2018'den bir fotoğraf pardon. 2022'den niye geri fotoğrafın yok senin be Özcan? Özcan Ali. Facebook'tan arkadaşlık göndermişsin en son fotoğraf 2022'de.

Fikret abi cama geldi. Çok teşekkür ederim. Bana kroket getirdi köpekler için. Mama getirdi. Şimdi onları götürüp içeride yerleştirecek. İnsanın tebeül asistanı olmadı bak. Çok teşekkür ediyorum. Afieromeno demiş Gökay Topal. Afieromeno apomena sesas. Αυτό το ωραίο τραγουδάκι. Θα πάρω φόρα. Θα πάρω φόρα. Θα πάρω φόρα Ισούν Γιασέ. Πάμε ρε παιδιά. Πάμε να πάρουμε φόρα το Γιώτα Ιωαννίδης. Γιουρανιστάν τσαπώντα ödül almış bayi Toyota. Γιουρανιστάν en iyi bayi teşhis seçildi. Ιωαννίδης markıyla Toyota Ιωαννίδης sevgili dostlar. Toyota'ya çok teşekkür ediyorum. Gidin yeni çıkan son model arabaları. En son olarak Toyota RAV4 ve Hilux geldi. Gidin onları da görün. Test drive yapın. Konuşun, görüşün. Ödeme kolaylıklar ya.

Έλα, Ηλία. Ρίχ το αγόρι μου. Έλα, χιζιάν σέρβις, καταραμένες κατσαρίδες για νύχτο. Πάμε. Sevgili dostlar, ne diyelim, elektrodan sünnet köyün merkezinde elektrikli elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, elektrodan'da en uygun fiyatlarda elektrodan uzun yılların tecrübesiyle hizmet veriyor. Güneş enerjisi termosfonları elektrodan'da harika fiyatlar, elektrodan'da ısı pompaları, klimalar elektrodan farkıyla sizlere, bizlere sunuluyor. Sünnetçi köyde güneş enerjisi panellerinde de toptan ve perakende satışlar. Elektrodank. Yalnız daha önceki yerden çalalım. O da yarım diye ben oradan bastım buna. Bir dakika. Fatavron Dixo. Buradan. Bamere. Adina Telionmü. Faruk Şaban Gassu. Yankı Karansu Agorimu. Kalo taksirin aykısı.

Hijyen servis, güvenilir hizmet, profesyonel sağlık, güven, hepsi bir arada. Kalite. Her yerdesin sen abi, demiş Faruk Şaban Yasu.

I love you too. Hasan I love you too. Yaşa. Hijyen servis. Fotografe. Trava mia fotografia. Fotografe. V galeri mia fotografia le fere. Ah, refile SBS. Konsültük and rentekar Sinan. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, net yenileme, değiştirme, araç alım, satım, ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, operatör ruhsat yenileme, motor alım satım işleri, enfiyat sorgulaması, ödenmesi, devlet harç bulup para balo basımı ödemesi, profesyonel kullanım için takograf da bulunuyor. Sevgili dostlar, çok yakında elektronik ödeme de yapabileceksiniz. SBS Sinan'da Consulting and Rent-A-Car Sobacan Çarşısı Eski Niko Market aralığında Otonos 6'da Gümüşlü'de.

Ahmet Ali Gürkan'ın biriyle iddiaya girdik. Karaköy yaka mı sayılıyor, ova mı sayılıyor? Bana çok hızlı haber et demiş Ahmet. Ne yaka ne de ova sayılıyor. Ortak ol. Çünkü yaka, yaka köyleri işte Gökçeler, Karaçanlar falan oraları. Ova köyleri de ovada, Kırköy'ünde falan bizim sizin nişana geldiğiniz yerler. Karaköy ortak ol deniyor buraya. Yani tam ortada. İddiaya girdiğin kişi ne dedi, sen ne dedin? Kazanırsak işten sonra hemen Limanaki'ye gidiyorum demiş Ahmet. Limanaki? Limani. Limani'ye mi gidiyorsun?

şefkaciyi söyledin mi demiş Gökhan. Tabii ki söyledim aşkım. Oho, sen neredesin? Gürkan abi, arkadaş reklam vermek istiyor sana demiş. Versin. Ne iş yapıyor arkadaş, zengin mi? Zenginse arkadaş da olalım ondan. Biliyorsun söyledin mi, o fakirlerle paraya yapmaya deseydin. Kazanamadık, berabere bitti. Oba dedi, ben yaka dedim diyor Ahmet Ali. Yaka hiç değil. Yaka hiç değil. Beni hakem koyarsanız sen çoktan kaybetmişsin. Ama oba da değil. Ortak ol. Berabere bitti. Gidin Alman hesabı ödeyin masayı. Ne sen kaybet ne de o kaybetsin. Kazanan kazanan tavern olsun. İyi mi, Stokozma'ya gidin. Stokozma Fener'de. Stokozma'da oturun, yiyin, benim selamımı söyleyin. İndirim yapıyorlar. Benim selamımı söyleyene %50 indirim yaparlarmış. Evet. Stokozma Fener'in dışında Gümüşhane'de, tam Platya'da, Şadırvan'ın hemen karşısında Stokozma. Zengin bayağı demiş. Tamam o zaman. O zaman ondan arkadaş olalım. İlk önce oturalım, bir balıcık balıcık yiyelim, kalamacık falan yiyelim, karides yiyelim, konuşalım ayrıntıları. Bu nasıl hava Gürkan abi, böyle bulut var sıcak demiş Mustafa. Vallahi Mustafa, ben de patlayayım kardeşim. Ben de toplestim. Fikret abi gelecek diye tişörtümü giydim. Dedim beni görmesin böyle şeyim, asistanım. Menajerim beni böyle çıplak görmesin dedim ama patlıyorum şimdi. Yoksa toplestim. Olmaz Gürkan'ım, arabası bozukmuş diyor Ahmet. Canım o zaman nasıl gideceğiniz arabası bozuk olmasaydı? Senin arabandan gidin, Özkan abinin arabasından gidin, Mehmet'in arabasından gidin. Alman hesabı olmayacak mı gene? Ha, benzin senden. Siz demin bir ara dinlemediniz mi radyoyu? Ben Özkan abiye şarkı falan çaldım.

Ali Şapçı'dan arkadaşıma selamlar demiş Erkan. Emirkan nerede be? Ali deyince aklıma geldi. Kütür kütür karpuz Emirkan. Yapıyor milan mi repet gel? Gat onu idantropo milan mi? He? Drop pastanesi. Damla damlaya damlayan lezzet. Drop pastanesi. Efendim tatlılarda falan hiçbir üründe glikoz çorubu kullanmıyoruz diyorlar. Günlük üretim yapıyoruz, taze üretim yapıyoruz diyorlar. Dondurmalarımız efsane. I love drop, I love gelato. Hele hele böyle Antep fıstıklı vanilyalı kakaolu dondurmayı geçtim de kadayıflı tulumba tatlılı dondurma olur mu demeyin, oluyor. Drop'ta oluyor Şapçı'da. Etiki Bankası'nın bitişinde çok yakında yeni yerine taşınıyor Drop. Damla damla damlayan lezzet Drop. Furkan'ın profilini Instagram'da Furkan İs olarak bulabilirsiniz.

Efendim, boya işinde uzman isim Eray Harbaz. Söz verdiği zamanda geliyor, söz verdiği zamanda bitiriyor işini. Söz verdiği zamanda harika boya işleri, boya badana işleri. Eray Harbaz Bey gibi Yalova'da bir telefon kadar uzağınızda. İsteyene telefon numarasını da verebilirim. Eray Harbaz'a kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Efendim. Programın sonu geliyor, çok seviniyorum. Kızanlar gibi seviniyor, programın sonu geldi. Oh be. Oh, bir taraftan sıcak, bir taraftan yorgunluk. Var var var var var var var var var var var var var var var. Hasan Şerif Ali Kahveci, Mehmet Ahmet Hasan, İlhan Musa, Arzu Hasan. Günaydın, tünaydın. Şazi İsmail, Melak Hoca'nın ablam.

Mussolini İzmir'i istiyordu. Elçisini Çankaya'ya yolladı. Nerede? Mustafa Kemal'in karşısında küstahça konuşan elçiden 10 dakika isteyen Ulu Önder Mareşal üniformasıyla geri döndüğünde sensiz, şimdi sizi dinliyorum diyeli kaç yıl oldu sensiz, demiş. Çin'de, Japonya'da hayatı ders olarak okutulan heykel, 140 ülkede heykeli dikilen Mustafa Kemal son saatte aklıma geldi demiş Nida. Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgiyle saygıyla anıyoruz. Son saatte bizim de hep aklımızın bir köşesinde. Bizim elimizde, kolumuzda, göğsümüzde dövme olarak, arabamızda dövme olarak, yazı olarak taşımıyoruz ama kalbimizin en güzel yerinde muhafaza ediyoruz. Efendim, hepinize çok teşekkür ediyorum. Programa yine bugün güzellik attınız. Nasip kısmet olursa yarın sabah 8'e az geçe yine temiz frekansta, temiz dalgada, parazitsiz dalgada, cillop gibi Radyo City'de 107.6'da Radyo Terapi'de buluşmak, görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve Karşısı Eski Esat Orhan.
5: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
6: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

İşte efendim Batrakin'in ilk özel radyosum. Radyo Stan 100.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1'e 5 dakika geçiyor. Perşembe gününde de 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketle başlayacağız, slow bitireceğiz.

Şimdi bugün hava biraz serin ve bulutlu. Yavaş yavaş sıcaklıklar düşüyor. Yavaş yavaş sonbahara giriyoruz. Meteoroloji'ye baktığımızda da bugün bulutlu gösteriyor. Yarın da hafif bulutlu. Sıcaklık gündüzlerim 34. Bulutlu olmasına rağmen. Geceleri de 22.

Başlamadan önce de sponsorlarımızı aktaralım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozkoyol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere. Balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Tüm alüminyum işleri yılların deneyimiyle, tecrübesiyle yapılmaktadır. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tonic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanız aksesuar işleri, tüm işleri yapılmaktadır. Yani aksesuar deyince arabanıza gerekli olan tüm aksesuarlar bulunmaktadır. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, multimedya ses sistemi takımı değiştirilmesi, arabanızın camlarını füme yapmam, arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme, arabanızın farlarını temizlemem, uzaktan aç kapamam, alarm sistemleri takılmaktadır. LED lambalar takılmakta. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tonic Kalfalı Metin çay üstünde. 697-77-40-096 telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz.

canım. Serdar Ortaç'tan başlayalım. Balım isimli şarkısını dinliyoruz. Ne başka biri sevmesin. Radyo başlarında bizleri dinlemekte bulunan tüm stefemler için geliyor ilk şarkımız. Dudak benim. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar dileyelim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Devam ediyoruz. Sıralardan dinledik. Aşkta Dertler Katmer Katmer'i dinledik. Şimdi de Zeynep Dizler'i dinliyoruz. Gönül Oyun'u dinliyoruz.

Ali Güven'den dinledik. Tarzım Değil isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Sibel Can'dan devam edelim.

Serdar Ortaç, Aynur Polat'tan dinledik. Padişah isimli şarkısını dinledik. Haberi olsun. Yıldız Tilbe'yle devam ediyoruz.

0: Bravo.
1: Ama bence dans tam olarak gitmedi dans. Bence dans tam olarak gitmedi. Lütfen burada dans eder misin?
2: Hüsnü.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6943 46 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Devam ediyoruz. Bir saatimizi geride bıraktık. Saatlerimiz 2-5 dakika geçiyor. Aylin Demir'i dinliyoruz. Erik Dalı Gevrektir. Ama sponsorlarımızı aktaralım önce. Sonra dinleyeceğiz, başaracağız şarkıyı. Grand Tonic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Çay üstünde sizlere hizmet veriyorum anaokulu yanında. Arabanızın eski koltuk kılıflarını değiştirme. Arabanızın farlarını temizleme. LED lambalar takımı. Uzaktan aç kapama alarm sistemleri, multimedya ses sistemi takımı değişimi, arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tonic Kalfalı Metin Çay Üstü'nde anaokulu yanından sizlere hizmet veriyor her gün. 697-77-40-096 telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuz da alüminyum ustası Serkan. Yılların tecrübesiyle, yılların deneyimiyle sizlere Kozkoyulu Mahallesi'nde hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerenize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir, fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462'nin olduğu telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Erik Dalı'nı başlayalım, baştan dinleyelim. Ayrıca da Logistis İsmail Molla Mehmet, o da dinliyormuş. İsmail'e de kolay gelsin diyelim. Logistisi sizlere hizmet veriyor. Kiat işlerinde sizlere yardımcı oluyor.

Ankaralı dedim. Ankaralıdır. Aylin Demir'i dinledik. Şimdi de orkestram. Göbeğine, göbeğime yapıştır.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

Devam ediyoruz. Çıktım kara kireza. Kim görmüş yediğimi. San Siro. Sinan arkadaşıma göndereyim bu şarkıyı. Kolay gelsin diyelim San Siro çalışanlarına. Kim görmüş yediğimi. Pazar otoparkı yanında. Sizlere hizmet veriyorum. Erkek kadın parfümlerim. Bulabileceğiniz bir yer kalıcı etkili kokusuyla. San Siro parfümlerinde market ve bakkalınızda da bulabilirsiniz. İkide de gel, üçte de alma. Sinan'a kolay gelsin diyelim San Siro çalışanlarına.

İnce giyerim mi? İnce pembe yakışır. Gence'yi dinledik. Devam ediyoruz.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Devam ediyoruz. Çile misin? Dert mi? Gam mı? Keder mi?

hani zamanla kururdu. Bak kurumadı işte. Grup Düşler'in devamı diyoruz.

bulamadık istediğimiz şarkıyı. Bilgisayarın hafızasını arattık ama çıkarmadı Selda Bağcan'ın şarkısını. Onunla veda edecektik. Yıllar olan veda edelim. Şimdi tam 3'te bir yere yetişmemiz lazım. Ondan 10 dakika erken kapatıyoruz bugün. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Yılların tecrübesiyle sizlere Kozkı Yol Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabileceğiniz Serkan. Telefon numarası 697-3591-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde anaokulu yanından sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme, multimedya ses sistemi takımı denişimi, arabanızın farlarını temizleme, eskiyen koltuk kılıflarını deniştirme, arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını deniştirme, arabanızın camlarını füme takma. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Çay üstünde anaokulu yanında. Telefonu da 697 77 40 096.

Bilgisayarımız hala Selda Bağcan'ın şarkısını arıyor. Hadi bundan veda edelim. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik esen, mutlu kalın, dostça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
6: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
7: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Diyor bakarat üzerimde, bebeler aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, definit taş var küpesinde.
1: Ya he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Türkçe kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
4: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
5: Tuncay Saran Show.
4: Merhabalar değerli dinleyiciler, Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Bugün Dökdelen günüymüş değerli dinleyiciler. Evet, Dökdelen günüymüş, burada böyle yazıyor. Gökdelen ne ya Allah aşkına? Herhalde Gökdelen demek istemişler. Gökdelen günü. Gökdelen gününüz kutlu olsun ama pek kutlanacak bir gün değil bence yani. Günü olması gereken bir şey değil Gökdelen. Gökdelenlere hayır. Ağaçlara evet, yeşilliklere, doğaya evet, Gökdelenlere hayır. Böyle güzel bir mesaj vererekten bugünkü programımıza başlıyoruz.

Gabon'da sosyal medyaya erişim getirilmiş arkadaşlar. Pardon ya, ben ne dedim? Gabon'da sosyal medyaya erişim engellenmiş arkadaşlar. Şey dedim galiba. Gabon'da sosyal medyaya erişim getirilmiş. Bir insan ne dediğinin farkında olmaz mı ya? Gabon'da ikinci bir duyuruya kadar ülke genelinde sosyal medyaya erişim yasaklandı. Gabon. Tüm Gabonlu dostlarımıza buradan duyuruyoruz. Bizi Gabon'dan dinleyen varsa. Gabon hükümeti istifa falan. Öyle bir hükümetmiş, düşsene. Keyfi olarak bir şey olduğundan da değil. Dur yasaklayayım ya. Orada bir çalışan varmış abi. Sırf eğlencesine böyle düğmeye basıyormuş ya da çeviriyormuş, kısıyormuş sosyal medyayı falan. Pislik yapıyormuş böyle. Arkadaşlarına diyormuş, bak şimdi sosyal medyayı nasıl kapatacağım sen görürsün falan.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam

0: Bir defasında bir siyasi partinin, dünyaca ünlü bir siyasi partinin diyesim geldi. Dünyanın önde gelen siyasi partilerinden. Siyasi parti şöyle bir şey olsa ya, takım elbiseli adamlar var ve parti veriyorlar, böyle kopuyorlar. Bir defa Türkiye'nin en büyük siyasi partilerinden birisinin genel başkan yardımcısı radyoya gelmişti arkadaşlar. Bilmiyorum, en azından bana öyle söylemişlerdi, ben tanımıyordum ama. Ve her zaman olduğu gibi siyaset dünyasında bu kadar önemli birisi olduğu zaman yanında bir sürü adam geliyor böyle. Radyoyu sardılar yani. Çay içenler, dışarıda sigara içenler falan, oturanlar, birbiriyle konuşanlar. Bir orduyla geldi adam böyle. Onun geldiği yerde ayağa kalkıyorlar falan, böyle bir şey. Allah Allah dedim, kim bu adam böyle? Ya böyle adamlara gerçekten insanüstü bir muamele gösteriyorlar ya, hakikaten. Acayip üzerlerine titriyorlar yani. Kuru yemişler hazır olacak, kuru pastalar. Aman Allah'ım yani. Abi su bardağı bile normal su bardağı değildi yani. Hakikaten bak, bizim içtiğimiz normal düz su bardağı gibi değil. Yani böyle mavimsi bir rengi vardı, böyle eğimli bir şeydi. Değişik bir su bardağıydı yani. Ya dedim, adama koyduğunuz su bardağı bile özel yani. Bilmem ne parti genel başkan yardımcısı su bardağı yani. Sanki yani o adam geldiği zaman kullanılacak su bardağı gibi duruyormuş bir kenarda. Neyse, bir de şöyle ilginç bir şey oldu. Bu konulardan bahsediyoruz. Adama ne kadar ihtimam gösterildi falan filan. İşte su bardağını söyledim. Su bardağı abi özel falan diye muhabbet ediyoruz arkadaşlarla.
1: Abi normal su bardağı işte.
0: Ya abicim, illa bardağın üzerinde elmas, altın ya da pırlanta işlemeler falan, öyle bir şey olması gerekmiyor yani.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας, Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.
7: Evde kardeşim, yeğenim, hanım falan tatlı bir sohbet içindeydik. Çocuklar da çizgi film izliyorlardı.
8: Nazmi, ne diyor bunlar?
9: Ya geçenlerde bizim spor merkezinde şöyle ilginç bir şey oldu. Bizim oraya bir kadın geldi, tamam mı? Daha ilk haftası akşam diye baktım, bana WhatsApp'tan fotoğrafını göndererek şey yazmış. Seni çok sevdiğim için sana fotoğrafımı gönderdim.
7: Oha! Spora geliyor kadın, sizin oraya hemen birkaç gün sonra oradaki görevlilerden biri olan sana akşam WhatsApp'tan seni çok sevdiği için fotoğrafını gönderiyor.
9: Aynen öyle.
7: Ay Allah'ım ya. Kardeşim iş yerinde yaşadığı komik bir olayı anlatıyor. Ben de evde olmamıza rağmen ayağında bulunan spor ayakkabıları aldırmadan ona konsantre olmaya çalışıyordum. Of, çok iyiymiş ya. Bu arada bir şey soracağım. Neden şu anda yani evde ayağında spor ayakkabılarla oturuyorsun?
9: Yani temizler çünkü.
10: Ya bir susar mısın ha? Çizgi film izlemeye çalışıyorum Siyozon'dan.
7: Neyse ben çıkıyorum arkadaşlar. Bir sanayiye uğrayacağım. Ufak bir işim var. Sonra da biraz yürüyüş yapıp döneceğim.
11: Okey.
7: Yıllardır evin deposunda duran patlamış bir lastiğimiz vardı. Sanayide bir lastikçiye soracaktım. Alırlar mı, işlerine yarar mı diye. 3 kuruş 3 kuruştur. Arabaya atladım ve sanayinin yolunu tuttum. Radyoda nostaljik bir türkü kanalı denk geldi. Maya Dağ'dan kalkan kazlar. Son dakika. Maya Dağ Havaalanı'ndan kalkan kazlar İstanbul Havaalanı'na güvenli bir şekilde iniş yaptı. Ya da irtibat kesildi falan, tövbe ya. Lastikçideydim. Abi bizim böyle patlak bir lastiğimiz var, bir sorayım dedim sizin işinize yarar.
12: Çap.
7: Lastik konusu ışık hızında kapanmıştı.
12: Çap. Çap.
7: Çok net bir abimizdi. Şüpheye yer bırakmayacak açıklıkta sorumu yanıtladı. Üstelik daha bitirmeden. Eve geri dönüp aracı otoparka bırakmış, mahallede yürüyüşteydim. Abinin biri yanımdan geçerken bana...
13: Ya bir şey diyeceğim, arabaya da gitsene, niye yürüyorsun?
7: Dedi. Abi şey, yani ben yürüyüşteyim de...
13: He tamam o zaman.
7: Allah Allah. Bu neydi şimdi diye düşünürken önünden geçtiğim bakkala girip bir çikolata alayım dedim. Çikolata reyonunun önündeydim. En üst rafın en sağından en soluna doğru dikkatlice gözden geçirmeye başladım. Bu ne bileyim ya, hep de aynısını alıyorum. Şu, geçelim geçelim. Alt sıraya geçip bu sefer soldan sağa doğru taramaya devam ettim. Yüzlerce çikolata vardı. Hangisini almalıydım? Mor paketli bir tanesi çok çekici görünüyordu. Alıp incelemeye başladım. Bakkal amca benim olduğum tarafa bakıyor gibiydi sanki. Bir an önce seçim yapmalıydım. Görünmez bir sayaç varmış ve derhal çikolatamı seçmeliymişim gibiydi. Bakkal amca resmen benim olduğum tarafa bakıyordu. Çikolata taramalarıma pervasızca devam ettim. Yani burada kim bilir ne saklı lezzetler var. Hepsini teker teker incelemeli ve en doğru kararı vermeliydim. Nihayet bir tanesini seçip bakkaldan çıktım. Karşıdan karşıya geçip eve gidecektim. Ama bu çok saçmaydı. Neden karşıdan karşıya geçeyim ki? Zaten karşıdaydım. Eve gelince direkt kışlık giysilerin olduğu odaya girip kocaman, tüylü, kapkalın bir kaban, kalın bir bere ve eldivenlerimi giyip oturma odasına bizimkilerin yanına geldim. Haliyle beni öyle görünce kahkahaya boğuldular.
9: O ne ya?
11: Hayırdır evde böyle giyinmişsin?
7: Yani baktım temizdiler. Ben de o yüzden giyeyim dedim.

Radyonuzun stand-up tadında show programındasınız. Enerjimizi paylaşıyor, zamanınıza keyif katmak istiyoruz. Burada kalın, sohbetin ve müziğin tadını çıkarın. Tuncay Saran Show'dasınız.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferrosum bilirsin.
2: Zaman zaman arkadaşlar, koronavirüs pandemisi yıllarında o günlerde yaşanan bazı ilginç olayları hatırlıyoruz. Şöyle bir geçmişe yolculuk yapıyoruz. Şimdi gelin isterseniz yine koronavirüs günlerine dönelim. Bakın neler olmuş. 3 Mart 2022 yaşında Deniz Katip.
3: Zaman makinesi.
4: Bu koronavirüs pandemisini tam olarak ne zaman bitirmiş olacağız acaba, çok merak ediyorum. Tamam artık, kesinlikle bitti, yayalım. Ne zaman diyeceğiz? Ve bence öyle bir şey olduğu zaman, bunu dediğimiz zaman gerçekten de baktık abi. Ölü rakamları falan açıklanmıyor, artık onları takip etmiyoruz. O da ne garip bir şeydir aslında baktığınız zaman, değil mi? Ölüleri sayıyoruz sürekli böyle. Tövbe yarabbim.
5: Hayatım, kaç kişi ölmüş bugün falan.
4: Artık yani bunların açıklanmasının bırakılması gereken bir zaman gelmeli artık. Başlandı ve bırakılamıyormuş gibi bir durum var yani sanki. Onları açıklayacaksam o zaman başka sebeplerden dolayı ölen insanların sayısını da açıkla yani.
5: Bugün koronavirüsten 38, eşek tepmesinden 3 kişi öldü. Böyle bir tablo ile beraber paylaşılıyor. Arkada bir tepik atan bir eşek fotoğrafı. Ön tarafta rakamlar. Bitsin artık şu korona.
4: Ama kesin bilgi yayalım, korona bitti dendiği zaman o durum bence bir kutlamayı hak edecek arkadaşlar. Bir koronavirüse veda partisi güzel olur yani. Ama kim, kiminle, nerede, nasıl onu bilemiyorum yani. Herkes kendi arasında bir kutlama yapsın işte.
5: Yani bütün dünyayı etkileyen bir şey olduğu için bu aslında bütün dünyanın katılacağı bir parti lazım. Koronavirüs tam bitiyor, ondan sonra bir partiyle bir araya geliyor bütün dünya. Öyle bir parti nerede olacaksa. Ondan sonra tekrar yayılıyor koronavirüs.
3: Zaman makinesi.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Rüyamda gördüğüm ünlülerden biri de Lady Gaga'dır. Çok meraklıymışım gibi. Bize gelmişler böyle bir grup arkadaş. Ben bilgisayar başındayım. Arkamda sağ çaprazda bir yerde bir kanepe var. Orada oturuyorlar 3-5 kişi. Ondan sonra bir dikkatimi çekiyor. En başlarında Lady Gaga var. Böyle oturuyor kanepede. Aa diyorum, Lady Gaga. Sanki orada olduğunu bilmiyormuşum da birden ortaya çıkmış gibi. Şaşırıyorum ama o kadar da şaşırmıyorum. Meğerse bizim bir arkadaşın tanıdığıymış. Yani o da gelmiş yani. Öyle bir şey. Seviyorum tabii de o kadar da abartmıyorum yani. Yerel bir şarkıcıymış gibi yani. Öyle düşün. Sonra şey diyorum, dur bilgisayardan onun şarkısını açayım. Hoşuna gider filan. Niyeyse. Vardır ya böyle şeylerimiz. Evet, koskoca Lady Gaga. Aa, Tuncay benim şarkımı çalıyor diye sevinecek. Poker Face şarkısını açmak istiyorum hatta, hatırlıyorum. Ama onu bulamıyorum. Başka şarkı açacak oluyorum. Tam onunla uğraşırken bir bakıyorum bu kalkmış gidiyor. Hayda diyorum, Lady Gaga gidiyor. Koridorda arkadan görüyorum hatta uzaklaşırken. Ya onun pek vakti yok mu ne öyle bir şey diyor arkadaşlar. Rüyaya bak.
1: Tuncay Saran Show.

0: Arjantin haberleri köşemize hoş geldiniz arkadaşlar. Bundan sonra Tuncay Seren Show'da Arjantin'den haberler diye bir köşemiz olurmuş. Bazen hakikaten arkadaşlar dünyanın farklı yerlerinde neler olduğunu merak ediyorum ben. Şaka bir yana. Hani mesela artık birçoğumuz akşam haberleri izlemiyoruz. Çok azalmıştır herhalde. Akşam haberlerinde çıkan korkunç haberler var ya yurdumuzun dört köşesinden. Yok o onu bıçakladı, o ona şunu yaptı, o buna bunu yaptı filan. Cinayet haberleri falan böyle. Böyle karanlık bir Türkiye manzarası sunuluyor ya akşam haberlerinde. Bazen merak ediyorum başka yerlerde neler oluyor? Arjantin'in gündeminde neler oluyor mesela? Atıyorum bizde haftalar boyunca küçük bir kız çocuğunun kaybolması ve sonrasında maalesef cesedinin bulunması gibi bir şey gündem oluyor. Oralarda buna benzer bizim haberimizin olmadığı acayip şeyler oluyor mu? Hayvanlar oluyor mesela gündemimiz, köpekler oluyor, hayvan hakları oluyor. Başka yerlerde neler oluyor? O bambaşka diyarların gündemlerinde neler var? Uzaklarda neler var, neler oluyor? Zaten uzakları merak etmek galiba insanın doğasında var. Ben mesela hep yaşadığımız yerin biraz daha ilerisinde ne var diye merak etmişimdir. Küçükken mesela kafada bir mahalle haritası vardır. Belli bir tarafa doğru en son, en uzakta ne olduğunu bilirsin. Mesela arka tarafta bir bakkal vardır. Onun biraz ilerisine gitsen bir mezarlık vardır. Ama onun da sonrasında acaba ne var diye merak edersin. Küçükken merak ettiğim şeylerdi mesela bunlar. Yetişkin bir insan olduğum zaman tabii daha hakim oluyorsun etrafta nerede ne olduğunun ama yine de her zaman merakımı celbetmiş bir konudur. Kasabamızın en kuzeyinde bir AVM vardır. Onun da ilerisinde acaba ne vardır? Onun da ilerisinde acaba ne vardır? Oradan bir otoyol geçiyordur. Daha da gidersen acaba ne vardır filan. Sözün özü durup dururken Arjantin'de neler olduğunu merak ettim. Rastgele açtım Arjantin'i. Yani başka bir ülkede olabilirdi. ChatGPT'ye sordum. Arjantin'in en meşhur haber sitelerini. Birkaç tane haber sitesini inceledim arkadaşlar. Havayolu grevi varmış. Havayolu çalışanları grevdeymiş. Onların gündemi bu. Ondan sonra bir genç kız çıkmış sosyal medyada makyaj yaparaktan evlenir evlenmez nasıl boşandığını anlatıyor. İşte kocası arkadaşlarıyla buluşmuş. O aslında bir parti vermek istemiş ama kocası istememiş. Otelde kalalım demiş. Ama gitmiş kendi arkadaşlarıyla buluşmuş. Sonra ertesi günde kız boşanmış filan. Bunu anlatıyor makyaj yaparaktan. Bu olay dünyanın her yerinde var demek ki. Makyaj yaparaktan bir yandan kızların bir şey anlatması. Ondan sonra bir trafik kazası olmuş. Bir yerde bir kamyonet altına 3-4 tane motosikletliyi almış gitmiş falan. Böyle bir olay var. Böyle bambaşka dünyalar, bambaşka gündemler, bambaşka yaşantılar. Arada bir böyle dünyanın farklı yerlerini inceleyip orada neler olduğuna dair bakacağım. İlginç şeyler bulursam sizlerle paylaşacağım.
1: Tuncay Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Kendimle övünmek için söylediğim bir şey değil bu. Hiç ağzı bozuk bir insan olmamışımdır. Tabii ki sıfır değil. %100 karşı da değilim bazı durumlarda. Hani derler ya, yerinde edilen küfür şiir gibidir diye. Katılıyorum ama bunu abartanlar var. Yerli yersiz. Mesela bak, şu bana pek yerli gelmiyor. Küfür etmenin yeri gibi gelmiyor yani. Bak şimdi, Cem Yılmaz için söylüyorum mesela. Kendisinden bilmem kaç yaş küçük bir kadının şovuna katıldı YouTube'da. Kadın Cem Yılmaz'a Cem abi diye hitap ediyor programda, tamam mı? Böyle konuşuyorlar. Ondan sonra Cem Yılmaz program boyunca abi yani bırakmadı yani. Ağzından çıkmayan küfür kalmadı ya. Yani şimdi şık bir şey mi bu sizce arkadaşlar? Ya bak, Cem Yılmaz'ı severim. Bütün stand-up'larını izlemişimdir kaç defa. Ama yani şu hareketi, yani orada sana abi diyen bir bayan var, tamam mı, karşında sunucu. Yüz binlerce insanın izlediği, izleyeceği bir program. Kadın karşında hani şık ve hoş bir şekilde bir sohbet etmek varken, dil anlamında yani. Falan yani, koskoca adamsın be abi ya. Bilmiyorum, ben böyle algılıyorum arkadaşlar. Tamam, bir kere ağzından kaçar falan filan ama bu kadar da böyle hani her cümlede küfür küfür küfür falan. Yani yakışıklı bir şey değil, anlatabiliyor muyum? Utanç verici bir şey. Ben kendimi hayal edemiyorum mesela öyle. Ya bu şuna benziyor birazcık, böyle hani palas pandıras ev kıyafetlerinde böyle bir programa çıkar mısın mesela? Görsel olarak şık olmazsın değil mi? Dil anlamında da böyle olunca şık olmuyorsun işte yani. Hani çok da normal bir şeymiş gibi herkes davranıyor orada. Kadın da bir şey demiyor. Hep beraber küfürlü müfürlü gittiler böyle. Çok garip valla. Absürt. Çok absürt. Aynı programda bir de şey yaptı mesela. Genç bir komedyeni yerden yere vurdu, sürekli dalga geçti falan. O da çok itici bir şeydi. O kadar edep diyorsun, bilmem ne diyorsun, edep falan, ahkam kesiyor böyle. Ya genç bir kardeşini orada rezil etmenin, ikide bir de dalga geçmenin, küçümsemenin, aşağılamanın alemi ne yani? Bu mu edep şimdi o zamansa yani? Çok acayip. Bir insan yeri gelince küfür eder günlük hayatında ama mesela benim için bu çok sınırlı bir şeydir yani. Çok kolay değildir yani. Kimisi abi yani oruçlusun mesela, adam oruçlu. Bütün gün bam güm, ağzına ne gelirse ya. Ya bir insan oruçlu olduğu zaman da üzerine bir naiflik gelmez mi? Ağzına ayrı bir fren mekanizması gelmez mi yani ya? Ne bileyim abi, şu tip bir küfür bazlığı da her zaman çok edepsizce bulmuşumdur. Cem Yılmaz gibi konuştum. Mesela bir arkadaş grubu, tamam mı? Kızlı erkekli bir arkadaş grubu. İçlerinden bir tane barzo abimiz şöyle bir şey yapar ya erkeklerden. Yani böyle ortamdaki diğer erkeklerden birisine küfür edecektir. Ya da söylediği şeyle ilgili bir şey, yani ağzı bozuk bir şey söyleyecektir. İçinden gelmiştir yani. Şey der ya, söylediği şeyle ilgili erkek arkadaşlar arasında olur ya. Bakar bir kız vardır mesela yanında. Ona dönüp şey der. Bir kulaklarını tıkar mısın? Ah, çok komik ya. Bravo. Ondan sonra küfürü basar. Ah, çok akıllısın. Çok seksisin kızın gözünde şimdi yani. Edepsizlikten başka bir şey değil abi. Sapıkça bir şey bu bence ya mesela. Kulaklarını tıka. Tamam. Sanki kulaklarını tıkacak gerçekten. tıkasa bile sanki duymayacak. Sen de biliyorsun bunu, o da biliyor. Yani öyle edepsizce, böyle teşhircilik gibi bir şey bence ya. Bu sapıkça bir şey yani. Hiç delikanlıca değil bir kere en başta yani. Kulaklarını tıkasınmış.
4: Tuncay Saran Show.

Efendim şimdi birazcık mesajlara şöyle bir bakalım. Bir dinleyicimiz sadece şunu yazmış, göndermiş. Sen yoksan yayında çalışamıyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Aynı zamanda iyi çalışmalar dileyelim. Demek ki ben yayın yaptıkça sen çalışıyorsun. Yani benim yayınımın senin üzerindeki etkisi bu. Merhaba, ben Yunanistan Gümülcine'den sizi severek dinleyen bir dinleyicinizim. Programınız süper, kolay gelsin. Çok teşekkürler efendim size ve Gümülcine'deki tüm dinleyicilerimize selamlar, sevgiler. Merhaba, ben Kahramanmaraş'tan Esra. Sıradaki şarkıyı aşçımız Cengiz abiye armağan ediyorum. Hadi öyle olsun, Cengiz abiye biz de selamlarımızı gönderelim buradan. Sizi dinlemek çok güzel. Zonguldak Çay Cuma'dan kepçe operatörü Sefa. Sefa çok teşekkürler, selamlar, sevgiler. Bir dinleyicimiz Burdur'dan yazmış. En sevdiğim radyocusunuz demiş. Aman efendim, estağfurullah. Çok teşekkürler, sağ olun teveccühünüz. Görev yerime giderken sizi dinliyorum yolda demiş. Adım Selin Kılınç. Selin, bu güzel sözlerin için çok teşekkürler. Selamlar, sevgiler. Aynı zamanda Burdur'dan bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize de sevgilerimizi gönderelim ve aynı zamanda bizi dinleyen herkese sevgilerimizi gönderelim, teşekkür edelim ve şarkımıza geçelim.

Konuşmadığım bütün diyaloğumu kestiğim arkadaş olarak hayatımdan çıkardığım birkaç kişi oldu hayatımda ve bu konuşmadığım insanlarla gerçekten konuşmamak için çok makul sebeplerim vardı arkadaşlar. Tabii ki buradan çok kişisel şeylere girecek değilim yani. İsim veriyormuşum ve en ince ayrıntısına kadar her şeyi burada anlatıyormuşum. Ya sadece bu yaşadıklarımdan edindiğim tecrübeyi ve çıkardığım dersi kısaca sizinle paylaşmak istedim. Özellikle de genç kardeşlerim için. Arkadaşlar, hayatınıza çok yakınınız olan birileri bir gün sizi hiç beklemediğiniz ve asla aklınızın ucundan bile geçmeyecek bir şekilde sırtınızdan vurabilir. Ya öyle bir şey yaşayabilirsiniz ki bir gün, ya da belki de yaşamışsınızdır bazılarınız. O yakın arkadaşınız, illa çok yakın olmanıza da gerek yok bu arada. Herhangi bir arkadaşınız da olabilir. Ama yakın arkadaş olunca daha da bir şok oluyorsunuz tabii. İnanamazsınız. Tamam dersin, kötülük diye bir şey var. Dersin ki mesela adamın şöyle bir çıkarı var, ondan dolayı yaptı diye bir şeye bağlarsın. Bir mantık yürütürsün. Anlarsın bir şekilde neden yaptığını. Ama insanlar arkadaşlar öyle kötülükler yapıyorlar ki. Ya bunu yapmasının hiç kimseye hiçbir faydası yok. Yani bundan bir şey kazanıyor olamaz. Ne maddi ne manevi, anlatabiliyor muyum? Çarpıcı ve ilginç olan tarafı bu. Bundan bir çıkarı olamaz. Yani bunu yapmak çok anlamsız ve dünyanın en gereksiz kötülüğünü yapmış oluyorsun. Al şimdi bu kötülükle ne yaparsan yap. İşte böyle şeylerle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben birkaç defa karşılaştım böyle tırnak içinde arıza tiplerle. Ya bir kendine bakıyorsun. Herkes kendini iyi olarak görür herhalde zannediyorum ki yani. En azından çoğu insan. İnsanların çoğu iyi bir insan olduğunu düşünür. Bakıyorsun mesela kendine. Kendi halinde kimseye bir zararı olmayan, kimsenin ne parasını ne haysiyetini ne duygularını çalmış, doğru düzgün bir insan olduğunu düşünüyorsun. Ve diyorsun ki yani böyle doğru düzgün bir insanın niye böyle bir kötülük yapabilir ki bir insan? Sebepsiz yere. Üstüne üstlük arkadaşın olan birisi. Ve asıl bunu hiçbir zaman anlamamışımdır. Ve kendine de yapmış oluyor bunu. Düşün mesela hayatında konuşmadığın, küs olduğun birisi olsun. İster misin? İstemezsin bence. Kimse istemez diye düşünüyorum. Çünkü hayat şartları gereği birbirinize sürekli karşılaşmak zorundasınız. Ve selam sabah yok. Konuşma sıfır. Ya İki hayvan bile bir etkileşime girer bir şekilde aynı ortamda. Ne kadar kötü bir şey yani. İşte hayat böyle bir şey arkadaşlar. Şaşırmayın diye ben de bir söyleyeyim dedim. Oyunun ilerleyen bölümleriyle ilgili spoiler'ı verdim size. Tuncay Saranç.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünüyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Kırık Plak'tan herkesi, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Takvimler 3 Eylül'ü göstermekte. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. Harika şarkılar hazırladım sizler için. Hazırsanız başlıyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Sevgili dinleyenler, dün programımızı dinleyenler hatırlarlar. Unutulmaz yerli dizilerden bahsediyorduk sizlere. Zamanımız yetmemişti, bir virgül koymuştuk. Bugün devam edeceğiz demiştik. Ve hemen 7 numara dizisiyle başlamak istiyorum. Birbirlerine hiç benzemeyen, hayat tarzları tamamen farklı 4 çeşit şehirli kızla köylerinden okumak için İstanbul'a gelen 2 genç ve işsiz arkadaşlarının 7 numaralı bir evde yaşamalarının anlatıldığı 2000-2003 yılları arasında TRT'de yayınlanan, yıllarca da tekrarı verilen komedi dizisiydi efendim 7 numara. Sosyal ve kültürel yönden tamamen farklı gençlerin ve ev sahipleri Bakkal Vahit'le eşi Zeliha'nın temeli sevgiye dayanan ilişkilerinin yanı sıra yaşadıkları güçlükler de dizide çok güzel yansıtılmıştı. Gerçekten harika dizilerimizden bir tanesiydi. Güzel bir şarkıyla devam edelim, sonrasında tekrar buradayız.

efendim zamana damga vurmuş, unutulmayan yerli dizilerimizden bahsediyorduk. Asmalı Konak'tan bahsetmemek olmaz. Kapadokya'nın gelişmiş, aynı zamanda da geleneklerine bağlı köklü bir ailesinin varisi olan Seymen'le New York'ta sanat eğitimi almış, İstanbullu bürokrat bir ailenin kızı Bahar'ın aşklarının anlatıldığı dizi 2002-2003 yılları arasında oynamıştı. Kapadokya'daki Asmalı Konak denilen muhteşem bir evde yaşayan ailenin ilişkilerinin anlatıldığı dizide başrollerde Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay vardı. Devam ediyoruz.

Şehnaz Tango'yla devam edelim efendim. Yine dönemine damga vuran dizilerden bir tanesi. Başrollerini Perren Kutman ve Erdal Özyağcıların paylaştığı 1994'te Sevgi ve Aşkın Dansı sloganıyla yayına giren dizide ayakları yere basan ciddi bir kadın olan Şehnaz'la onun bulutlarda dolaşan tango lakaplı eski kocası Muhsin arasında yaşanan bazen komik bazen de hüzünlü aşk öyküsü anlatılıyordu. Başta 13 bölüm olarak çekilmesi planlanan dizi 7'den 70'e ülkenin her yerinde büyük yankı uyandırınca tam 4 sezon sürmüştü. Türk kadınını çok iyi anlatan Şehnaz Tango dizisi her insanın kendinden bir şeyler bulduğu tüm zamanların en iyi yerli dizileri arasında yerini almıştı.

Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim, unutulmayan yerli dizilerden bahsediyorduk. Koçum Benim'le devam ediyoruz. Türkiye'de gençlik dizisi denince akla ilk gelen dizilerden olan Koçum Benim dizisi 2002'de TRT'de yayın hayatına başlamış ve 3 sezon yayınlanmıştı. Tarık Akan gibi usta bir oyuncunun başrolde oynadığı Koçum Benim'de Zihni Göktay gibi efsane isimler ve Ebru Cündübeyoğlu gibi dönemin beğenilen yıldızları yanında pek çok genç oyuncu da rol almıştı. Koçum Benim dizisi, 70'li yılların efsane dizisi Beyaz Gölge'nin yerli versiyonuydu. Beyaz Gölge'den birebir alıntıların olduğu dizi, Türkiye'de Efes Koraç Kupası'nı kazanıp bir dönemi açtığı ülke basketboluna da dikkatleri çeken bir yapımdı. Haberiniz olsun.

kırık plakta geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte. Zamana damga vuran, unutulmayan yerli dizilerden bahsediyorduk. Bizim Evin Halleri de bunlardan bir tanesi. Tam 1680 bölümüyle Türk televizyon tarihine en uzun süren dizi olarak damgasını vuran Bizim Evin Halleri'nde kalabalık bir Türk ailesinin ilişkileri konu edinilmişti. 2000 yılının başında TRT'de yayın hayatına başlayan dizi hafta içi her gün 15 dakikalık bölümler halinde yayınlanıyordu. Daha sonraları akşam kuşağında yayınlanan dizide eşi vefat etmiş, ailesini bir arada tutmaya çalışan bir ev hanımı olan Nemide ile kızları Kısmet ve İsmet, görümcesi Fincan Hala ve diğer yakınlarının sıcacık ilişkileri anlatılmaktaydı. Kırık Plak devam ediyor.

Hayatla Hayatla devam ediyoruz efendim. Başrollerinde Türkan Şoray ve Haluk Bilginer'in oynadığı 2001 yapımı komedi dizisinde bir gece konduda yaşarken kuru temizleme işiyle hayli para kazanıp zengin olan İhsan'la Sevinç'in bu yeni hayata uyum süreci komik olaylarla anlatılıyordu ki harika dizilerden bir tanesiydi. Şimdi güzel bir şarkıyla devam edelim, sonrasında tekrar buradayız.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

Efendim dönemine damga vuran, unutulmayan yerli dizilerimizden bahsediyorduk. En son Babalar Duyar'da bunlardan bir diğeri. Bir evli, 3 kızı ve 1 oğlu olan anneyle babanın neşeli ve telaşlı yaşamlarıyla Komşular da bunlardan bir diğeri. Bir evli, 3 kızı ve 1 oğlu olan anneyle babanın neşeli ve telaşlı

Yine eski harika bir diziyi hatırlatacağız şimdi sizlere. Çemberim'de Gül Oya. Çağınırmak tarafından yönetilmiş tarihsel televizyon dizisi olan Çemberim'de Gül Oya, 12 Eylül 1980 öncesi Türkiye'sindeki yaşamdan kesitler sunan, farklı sosyal kesimlerden gelen 3 ayrı ailenin ve siyasi görüşleri farklı olan iki genç, Yurda Nur'la Mehmet'in dönemin siyasi olayları fonunda karşı konulamaz aşklarının hikayesinin anlatıldığı bir dizi. 2004 yılında yayınlanmaya başlayan dizi 2 yıl sürmüştü sevgili dinleyenler. 1970'lerdeki üniversite öğrencisi olaylarıyla sağ ve sol fraksiyonlara ait gençler arasındaki kavgaların da anlatıldığı dizide Özge Özberk, Mehmet Ali Nuroğlu, Melisa Sözen ve Işıl Yücesoy başrollerde oynamıştı.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Müzik Plak'ta geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Unutulmayan yerli dizilerden bahsediyorduk efendim ve geldik son dizimize, Leyla ile Mecnun. Aynı gün, aynı hastanede dünyaya gelen iki bebek yatak sayısının azlığından dolayı yan yana yatırılırlar. Ailelerinin doğar doğmaz birbirlerini buldular sözü üzerine beşik kertmesi yapılan bebekler, isimlerini de efsane aşıklar Leyla ve Mecnun'dan alırlar diye başlayan konusuyla, TRT 1 kanalında 3 dönem oynayan İsmail abisiyle, Bakkal Erdal'ıyla, Yavuz hırsızlığıyla ve onların unutulmaz esprileriyle gönüllerde yer eden absürt komedi türünün en güzel örneklerinden de efendim Leyla ile Mecnun.

Sevgili dinleyenler, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşırken sosyal medya hesabımızı hatırlatalım sizlere. Bizlere Kırık Plak Radyo Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdi güzel bir şarkıyı buluşturacağız sizlerle. Sonrasında veda zamanı.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Sevgili dinleyenler, tam iki gündür sizlere unutulmayan yerli dizilerimizden bahsediyoruz. Ne kadar güzel işler yapılmış zamanında. Keşke şöyle restore edip tekrar yayınlansalar, görüntüleri çok eski olanlardan bahsediyorum. Ve bugünlük biz ayrılan sürenin maalesef burada sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın.

0: Saatten sonra.
1: Radyo City sunar. Saat 22.
2: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
3: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
4: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
3: Ferosum bilirsin.
5: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
6: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

Eğlenmek mi istiyorsun Kurtuluş? Kardeşiniz de o zaman. Gönül meyhanesi.

0: görmedi o kadar. Beni görmedi kimseler.
1: Κούσο γλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
2: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
3: www.melissocomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
2: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
3: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.

0: Χαπέρις Productions.
1: Χαπέρι, έτοιμος.
2: Δώσ' το.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.